0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolife.net adresine

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radyo Light'ın değerli gençleri, güzel gençleri, geleceğimiz, o geleceğimizi oluşturan, gençleri yetiştirenler, yetişkinler, her zaman kendini genç hissedenler, gençler, başka bir dünyadasınız, Radyo Light'tasınız.
1: Radyo Light, hoş geldiniz.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün size yine hayatımızı nasıl ufak ufak değiştirir de kendimize bambaşka dünyalar oluştururuz diye bir program hazırladık ve bugünkü konumuz
1: nefes almak.
0: Nefes almayı da mı doğru beceremiyoruz yani?
1: Bunu sürekli muyuz zaten?
0: Hepimiz aslında sürekli nefes alıyoruz, almıyor muyuz? Özellikle bu Covid'de o maskeleri taktık da takmıştık da böyle nefessiz kalıyorduk. Kendi karbondioksitimizde boğuluyorduk değil
1: kesinlikle
0: mi Gamze'cim?
1: Evet, çok çok korkunçtu.
0: Nefesinizin ne kadar kıymetli olduğunu hiç fark ettiniz mi gençler?
1: Çok,
0: hiç nefes alamadığınız oldu mu? Ben küçükken hastaydım. O zamanlarda böyle nefes alamazdım. Ne olur biraz nefes alayım diye böyle yalvarırdım. Sadece nefes, tek istediğim şey nefes alabilmek.
1: Çok önemli.
0: Bugünkü konumuz nefes almak. Evet Gamze'ciğim.
1: Evet, bu aralar böyle birçok kişiden duyuyorum. Yorgun hissediyorum diyenler oluyor. Sürekli stresten şikayetçi olanlar var. Uyku problemi yaşayanlar var. Gece uyuyamıyorum diyor mesela arkadaşlarım. Sabah uyanamıyoruz tabii doğal olarak yani böyle olunca. Bütün bunların sebepleri ciddi bir şekilde bununla alakalı olabilir mi sence?
0: Gençler. Şimdi bütün gece oyun oynuyorsak sonra sabah ben niye kalkamıyorum bunu ben nefes terapisiyle düzelteyim diye bir şey yok tabii ki. Ama
1: olmaz.
0: Bu aslında sadece gençler için değil ama neden gençleri biz hedef alıyoruz biliyor musunuz? Çünkü siz gençler aslında yetişkinlere çok şey öğretiyorsunuz. Bizim artık
1: kesinlikle
0: yeni neslimiz büyüklerin küçükleri değil de küçüklerin büyüklere öğrettiği
1: bir
0: dönemdeyiz. O yüzden istiyoruz ki siz her şeyi bilin ve siz ailelerinize deyin ki nefes almamız gerekiyormuş. Gidin deyin ki abla, anne, anneanne de olur, herkes olur, teyze, nefes almamız gerekiyormuş. Canım kardeşlerim, sevgili dinleyenler, Radyo Light'ın başka bir dünyadaki güzel izleyicileri, dinleyicileri, başka bir şekilde nefes alarak hayatınızı büyük ölçüde değiştirebilirsiniz.
1: Kaliteli hale getirebiliriz.
0: Evet. Yani tabii ki eğer gerçekten fizyolojik bir rahatsızlığınız varsa doktora gideceğiz. Tabii ki. Ben ölüyorum.

0: Astımım var ama sadece nefes terapisiyle iyileşeyim diye bir şey yok. Her zaman çareyi gereken yerde arayacağız. Ama nefes strese çare olur mu? Evet. Nefes odaklanma problemlerine çare olur mu? Evet. Nefes benim iç organlarımdaki bazı problemleri çözer mi? Evet. Stresi azaltır. Evet. Toksinleri atmamızı sağlar. Daha yani bu detoks diyoruz ya. İşe yarar mı? Evet. Kendimizi daha iyi hisseder miyiz? Evet. Daha enerjik olur muyuz? Evet. Uyku problemimiz çözülür mü? Evet. Kesinlikle. Uyuyabilir miyiz? Evet. Uyanabilir miyiz? Evet. Kısacası nefesle pek çok şeyi yapmak mümkündür. Tabii ki. O an evet hissedersiniz ama bunu her gün yaptığınızda uzun vadede gerçekten çok ciddi yararlarını, sonuçlarını göreceksiniz.
1: Kesinlikle. Peki böyle kronik uykuda ya da yorgunluk problemleri...
0: Öğretmene bir ödev götürdüm ama o ödevi de böyle çok zorlanarak yaptım. Çok yoğun bir zamandı. Öğretmene ödevi verdim, sonra dedi ki... Kızım dedi, ben böyle bir şey istemedim ki dedi.
1: Çok enteresan.
0: Rüyamda öğretmenin ödev verdiğini görmüşüm ve insomnia sizde gerçekle rüya algısının arasındaki farkı kaldırdığı için sanıyorum ki öyle bir ödev var. Yapmışım ödevi, saatlerimi vermişim, götürmüşüm öğretmene ve bana diyor ki ben böyle bir ödev vermedim. Çok kötü. Sonra dedim ki bir şekilde bu Inception filmini falan seyretmişsinizdir ya da Awake filmini. Uykuyla uyanıklığın birbirine karıştığı bir durum var ve bunu çözmeniz gerekiyor. Çünkü neden? Gününüzü verimli geçirmek için çözmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Her zaman illa zamanınızın artması gerekmez ya da çok bilmeniz gerekmez ya da çok çalışmanız gerekmez. Özellikle şunu söylüyorum, çok çalışmak zorunda değilsiniz. Verimli çalışmak zorundasınız. Bazıları bir işi 10 saatte yapabilir. Bazen aynı sonucu 4 saatte elde edebilirsiniz. O zaman o 6 saat yanınıza kar kalır. Nefes bunu sağlayabilen bir şey. Benim için insomnia ilaçlarla çözülmedi ve benim hayatımda insomnia farklı şekillerde çözüldü. Tabii ki bunun başka faktörleri de var ama nefes çok büyük parçalarından biriydi.
1: Tanesi.
0: O yüzden bugün size nefesle alakalı şeylerden bahsedeceğim. Tabii ki ben bunun eğitimini aldım bu arada. İlk başta videolar izleyerek başladım, sonra eğitimini aldım. Belki sizin hayatınızda da çok şey değiştirecek. Önce bir ara verelim, ondan sonra bir şarkı dinleyelim. Aradan sonra burada olacağız. Ama eğer nefesle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa e-mail adresimizi verelim.
1: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Önce bir şarkı, sonra
1: tekrar
0: buradayız.
1: Şarkıdan sonra buradayız.
0: Görüşmek üzere.

0: Radyo Light'ın değerli gençleri, başka bir dünyanın insanları, bu dünyadan olmayanlar, bu dünyaya sığmayanlar, bambaşka bir dünya isteyenler, başka bir dünyaya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün dedik ki nefes alarak hayatımızda pek çok şeyi iyileştirebiliriz. Ben dedim, benim insomniyam vardı ve büyük ölçüde nefesle düzeldi ve nefesten bahsediyorduk. Evet. Gamze de bir şey soruyordu galiba.
1: Bize nefesten söz eder misin? Neden nefes tekniklerine ihtiyaç duyuyoruz? Neden buna ihtiyaç var?
0: Ha, sana çok basit bir şey söyleyeyim mi? Çünkü oksijen yok. Bilimsel bir sebep söyleyeyim size. Biliyorum çok böyle spiritüel bir şey beklediniz ama öyle değil. İşler hiç öyle değil. Oksijen yok. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama yani İstanbul'da yok. Başka yerde yaşıyorsanız, geçenlerde tatile gitmiştim, Balıkesir, Akçay. Orada var, Kaz Dağları'nda. Orada var. Orada belki nefes egzersizlerine daha az ihtiyaç duyabilirsiniz. Aslında yok yani. Yaptığınız zaman daha da çok işe yarar.
1: Kesinlikle.
0: Ama biz gereğince oksijen alamıyoruz. Bizim çok ihtiyacımız var. Gençler, sabah uyanamayanlar, gece uyuyamayanlar, kendini sürekli yorgun hissedenler, gün içinde enerjiye ihtiyacı olanlar ya da çok stres halinde olanlar, ben bu stresi nasıl kontrol altına alabilirim? Öğrenciler geliyor bana, işte çok heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. Çalışıyorlar, derslere çalışıyorlar ya da sahne var, tiyatro oyunu sergileyeceğiz. Çok heyecanlılar, nasıl olup da ben bu heyecanımın üstesinden gelirim? Çünkü o kadar ders çalışıyorsunuz, sonra panikten, heyecandan aklınızdakiler de gidiyor. Hayal ettiğiniz kadar iyisini yapamıyorsunuz. Ne gerek var? Sakin olabiliriz, uyuyabiliriz, uyanabiliriz, evet, enerjik olabiliriz. Temel sebebi hayatımızdaki sorunların yeterince oksijen alamıyor olmamız. Çünkü ciğerlerimiz bu kadar az oksijene göre yapılandırılmamış. Yani sizin ciğeriniz normalde bunun 5 katı daha fazla oksijen almak istiyor. Eski insanları düşünün. Eskilerden herkes her yere yürüyormuş. 1. Bu kadar araba, bu kadar kirlilik, hava kirliliği yokmuş. 2. Bu nedenle daha kaliteli hava varmış. Şimdi hava durumları bize diyor ki hava kaliteli. Kaliteli derken neden? İşte hayatta kalacak kadar kaliteli yani.
1: Ölmeyecek kadar.
0: Ölmeyecek kadar.
1: Bunun farkını gerçekten Ege'ye, Akdeniz'e, farklı yerlere, ağaçların, ormanların daha fazla olduğu yerlere gittiğiniz zaman daha çok fark ediyorsunuz. O yüzden fark ediyoruz. İstanbul'da ciddi anlamda yok.
0: Evet, şimdi biz nasıl nefes alacağız? Evet. Gamze, nefes al bakayım bana. Nefes al, ver, steteskop dinliyoruz. Ciğerlerde bir şey yok ama kendini mutlu hissetmiyor.
1: Gerçekten doğru şekilde nefes almıyoruz diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru şekilde nefes
1: nasıl,
0: almıyoruz.
1: Nasıl düzgün nefes alabiliriz?
0: Düzgün nefes almak, bir, dengeli nefes almaktan, iki, diyaframla nefes almakla alakalı. Diyafram nedir? Bunu herkes biliyor. Bazı zamanlarda biraz çok temele geçeceğiz, bazı zamanlar biraz daha üst seviye şeyler olacak. Diyafram, hıçkırık tuttuğunda sizi hık hık diye zıplatan kasa denir. Minnacık kas, aslında minnacık değil yani, böyle kaburganızın altında olduğunu düşünün.
1: Evet.
0: Geniş olduğu söylenebilir. Çok güçlüdür, çok güçlüdür. Sizin kontrol edemeyeceğiniz kadar o hıçkırıklar ne kadar zıplatıyor bizi, ne kadar hava yukarıya doğru gönderiyor. Bizim haricimizde ciğerleriyle nefes alan yetişkinler haricinde herkes diyaframıyla nefes alır. Bebekleri yatırdığınız zaman karınları iner, şişer. Köpekler zaten diye nefes alır. Genel olarak bütün doğa diyaframla nefes alır. Ciğerleri olanlardan bahsediyorum. Ama biz bu alışkanlığımızı büyüdükçe kaybediyoruz. Böyle buralarını uzun uzadıya anlatmayayım ama diyaframdan nasıl nefes alınır? Bu program biraz tuhaf olacak. Siz de şimdi bunu böyle otobüste falan dinliyorsanız, ortalıkta birden dilinizi çıkartıp da köpek nefesi yapmaya tabii ki çalışmayın. Ama eve gittiğinizde bir sırt üstü yatın. Elinize, diyaframınıza, karnınıza koyun. İlla tam diyafram olması gerekmiyor. Ve nefes alırken normalde önce tamamen nefes verin. Sonra nefes alırken karnınızın şiştiğini hissedin. Takip edin. Nefes verin, nefes alın. Zorla karnınızı şişirmeyin. Eğer olmuyorsa dilinizi biraz dışarı çıkarın ve köpek taklidi yapın. Yani şöyle bir şey oluyor diye. Gayet köpek taklidi yapın. Utanmayın. Bir yere saklanın. Tuvalette de yapabilirsiniz. Lavaboda yapabilirsiniz. Duşta yapabilirsiniz. Bu şekilde diyaframın nerede olduğunun önce bilincine varacağız ki sonradan onu kendimiz kullanabilelim. Üflemeli bir enstrüman çalıyorsanız diyafram lazım. Şarkı söylüyorsanız lazım. Benim gibi çene bassanız lazım. Sürekli konuşuyorsanız kesinlikle diyafram nefesi şart. Şarkı söylerken şart. O yüzden korolardakiler, sanatla uğraşanlar, sporla uğraşanlar.
1: Özellikle.
0: Ben eskiden crossfit yapıyordum. Bir yerde böyle herkes nefes

0: kalıyor. Sonra benim bildiğim başka nefes yöntemleri var. Daha fazla oksijen almanızı sağlıyor. Nefes almak iki temel bölümden oluşur. Bir, nefes almak. Diyaframa nefes aldık. İki, nefes vermek. Biliyor musunuz aslında vücudunuzun ihtiyacı olan oksijen ama asıl ihtiyacınız olan şeylerden biri, en önemlisi karbondioksiti. O kirli havayı ciğerlerinizden atmak. O böyle özellikle ağzımızla nefes aldığımız zaman bir şeyler ciğerlerimize giriyor, yapışıyor, orada aslında bize zarar veriyor. Bugün bunları nasıl yok ederiz, nasıl daha fazla ciğerimize nasıl alan açarız, nasıl daha verimli nefes alabiliriz, onları konuşacağız. Hemen böyle laf kalabalığı yapmadan tekniklere geçeceğiz. Kısa bir müzik arasından
1: şarkı
0: sonra
1: verelim.
0: Şarkı dinliyoruz. Evet. Gamze bana kötü kötü bakıyor, çok konuştum diyor. Hemen bize yazın, yorumlarınızı yazın lütfen.
1: Evet, başka bir dünya 369@gmail.com. Başka bir dünya 369@gmail.com.
0: Geçenlerde sordular neden 369 uğurlu sayı mı diyelim, yani sevdiğimiz sayılardan. Tesla'nın da Tesla'yı bilirsiniz, sevdiği sayılardan ondan 369 sonundaki. Tamamen kişisel yani. Kısa bir aradan sonra tekrar Radio Light'ta ve başka bir dünyadayız nefes teknikleriyle.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyenleri, özellikle gençler, yetişkinler, gençleri yetiştirenler, bir de yetişkinleri öğreten gençler. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Her zaman genç hissedenler.
0: Evet, başka bir dünyaya hoş geldiniz. Bugün hayatımızda ufacık bir şeyi, çok temel bir şeyi değiştirerek ne gibi değişikliklere yol açabiliriz? Bunu konuşuyoruz. Nefes konusunu konuşuyoruz. Dedik ki kendinizi yorgun, stresli, uykusuz hissediyorsanız böyle şeyler yapın dedik. Hı-hı. Ve Radyo Light'tasınız ve başka bir dünyada nefes almayı öğreniyoruz.
1: Nedir bu nefes teknikleri?
0: Evet, nefes teknikleri.
1: Arada bahsetmiştin, dengeli nefes almak nedir? Nasıl yapıyoruz? Bu nelere vesile oluyor bunun sayesinde? Hayatımızda ne gibi şeyler değişiyor?
0: Dur, bir dakika. Dur. Tamam. Hemen şimdi başlıyorum. Hepsinden bahsediyorum.
1: Çok
0: kısaca bahsediyorum. Birincisi, dengeli nefes almak. Doğru şekilde diyafram dedik demin. Diyaframdan nefes alacağız, burnumuzdan nefes alacağız ve 4-4-4 diye bir şey deneyeceğiz. 4'e kadar sayarak nefes alacağız. 4'e kadar sayarken tutacağız. Nefes. Ve 4 saniye boyunca vereceğiz.
1: Nefes vereceğiz.
0: 4 saniye uzunluğunda nefes vereceğiz. Hı-hı. Birlikte yapacağız bunu. 2. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi bu aralar psikoloji falan böyle çok moda, kişisel gelişim falan. Şunu size söyleyeyim. Nefes alırken ki alma ve verme dengeniz hem fizyolojik olarak ciğeriniz için önemli. Vücuda, kalbe o oksijeni doğru bir şekilde işleme süresi veriyorsunuz ve tamamıyla nefesi vermek

0: seferlerinizde daha çok yer açıyor ve bir sonraki sefere hani zaten dolu olan bir şeyin üzerine oksijen sıkıştırmaya çalışmak yerine doğru düzgün oksijenle dolmanızı sağlıyor. Bu fizyolojik bir denge. İkincisi psikolojik açıdan da hayattaki alma verme dengenizi sağlıyor. Siz hep böyle millete işte hediyeler, millete zamanınızı, millete her şeyinizi açıyorsunuz diyelim. Bu durumda nefesinizi 4 saniye boyunca veremezsiniz. Daha kısa sürede verirsiniz ve biter. Nefesinizi alma sürenizle verme sürenizin aynı olması gerekir. Evet, koşarken derler ki iki aşamada al, bir aşamada ver. Şimdi buradaki denge nerede? Burnunuzdan alıyorsunuz iki aşamada, daha az oksijen geliyor. Ağız büyük bir aşamada atıyorsunuz.
1: Tek seferde daha hızlı.
0: Evet, tek seferde daha

0: mükemmeldir sizin için.
1: Kesinlikle.
0: Her zaman sadece bir tık aşmaya çalışacağız. Şimdi dörde kadar sayacağım ve Gamze nefes alacak değil mi Gamzeciğim?
1: Evet.
0: Ve nefes alırken burnumuzdan bir çiçeği koklarmış gibi nefes alacağız.
1: Çok güzel.
0: Bir çiçeği koklamaya çalıştığınızda yapıyorsunuz. Yani daha o havayı içinize çekiyorsunuz. Nefes vermesini istediğimde ise doğum gününüz ve mumları söndürüyorsunuz. Pastanın mumlarını üfleyeceksiniz. Mum üfler gibi nefes vereceğiz. Ama ağzımızdaki boşluğu mümkün olduğu kadar küçülteceğiz ki uzun süre tutabilirim. Çok büyük bir alandan verirseniz eğer nefesi 4 saniye tutamayabilirsiniz başta. Kısaca bir deneyelim Gamzacığım. Başlıyoruz. Lütfen nefes alın, mümkünse gözlerinizi kapayın ve sadece bu sayıya ve nefesinize odaklanın. Nefes alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bütün bu yol boyunca uzun. Şimdi tutuyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi mumlarımızı üflüyoruz. 1, 2, devam. 3, 4. Süper. Şimdi kendinizi kontrol etmeyi öğreniyorsunuz. Tam nefes veremediniz mi? Daha hava mı kaldı orada? O zaman hayatınızda bir şeyleri bırakamıyorsunuz demektir. Bırakın gitsin. Tam olarak o 4 saniyeye o içinizde kalan karbondioksiti vereceğiniz nefesi bölebilmemiz gerekiyor. Eğer yapabiliyorsanız ellerinizi yukarı kaldırabilirsiniz ve vücudunuzun yanından bir daire çizebilirsiniz o nefesi verirken.
1: Biraz diyaframı mı açmamızı
0: evet, sağlıyor? Evet, diyaframı açmanızı sağlıyor.
1: Kolaylık sağlıyor.
0: Ne kadar böyle kaburga kısmını ne kadar genişletirseniz o kadar çok hava girer içinize evet. Ve o kadar güçlü nefes alabilirsiniz. Bir kere daha yapalım, sonra bir araya girelim. Nefes alıyoruz, dörde kadar sayıyoruz. Önce bütün nefesinizi boşaltın tabii. Nefes alıyoruz. Kokla çiçeği, kokla çiçeği. 4, tut. 1, 2, 3, 4. Mumu üflüyoruz ağzımızdan. 2, 3, 4. Tamamen boşalt havayı. Tekrar yapıyoruz. Nefes alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tutuyoruz nefesimizi. 1, 2, 3, 4 ve veriyoruz. Mumu üfleyin. Kuvvetlice bırakın bütün pis hava gitsin. 2, 3, 4. Süpersiniz. Bunu sırada beklerken falan yapabilirsiniz. Dudaklarınızı çok da büzmenize gerek yok. Ve sizi rahatlattığını hissedeceksiniz.
1: Kesinlikle rahatlatıyor, sakinleştiriyor. Başka bir şey düşünmeden odaklanmanızı sağlıyor.
0: Bunu keyifle. Ders çalışmadan önce yapın. İnanın daha kolay odaklanabilmenizi sağlayacak ve o sınav stresinizi falanınızı filanınızı alır. Herkes kesinlikle. İçin geçerli. İş görüşmeniz mi var ya da işte böyle stresten çıldırdınız mı artık aklınıza fikir.

0: tekrar Radyo Light'tayız gençler.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Başka bir dünyadayız. Evet. Ben Nisan ve...
1: Ben Gamze.
0: Bugün nefes almayı öğreniyoruz. Dedik ki diyafram kullanacağız, güçlü nefes alacağız. Nefes alırken bir çiçeği koklar gibi, nefes verirken bir mumu üfler gibi. Bir ufak nefes çalışması yaptık. Normalde bunu 3 dakika boyunca yaparsanız baya sakinleşirsiniz. Neden? Çünkü oksijen giriyor. Ve o oksijen, yani kalbiniz daha fazla oksijen alıyor. O yüzden daha güzel çalışmaya başlıyor. Ve fizyolojik olarak sonunda yavaşlıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. O böyle nabzınız, heyecanlarınız da güm güm atıyor ya. O aşağı inmiş oluyor ve size daha çok sakinlik geliyor. Böylece daha çok oksijen, daha açık zihin demektir. Ders çalışırken sizin için daha yararlı. Sınavlara girmeden önce

0: daha yararlı ama daha sakinleştiren nefes çalışmalarımız da var. Bunlardan da bahsedeceğiz tabii.
1: Nefes çalışmasını yaparken gerçekten nefes almamış olduğumu fark ettim.
0: Ya bazen İyi geldi. Evet, öğrencilere diyorum sadece şöyle ellerini yana kaldır, nefes al. Nefes ver. Diye bırak nefesini. Ve onda bile birkaç kere tekrarladıklarında başları dönmeye başlıyor. O kadar çünkü toksik ki. Sürekli egzoz, sürekli bir şey, doğru düzgün nefes almıyoruz, spor yapmıyoruz. Sporu yapsak da kapalı alanlarda yapıyoruz. Doğaya çıkıyoruz. Varsa tabii hani.
1: Şanslıysanız birazcık ağaç varsa etrafımızda.
0: Gidip ağaçları burnunuzu dayayın, nefes alın. Evet, neyse. Kendi ortamlarımıza nasıl daha fazla oksijen ediniriz, bunun peşindeyiz. Nasıl daha fazla karbondioksitten kurtuluruz, bunun peşindeyiz.
1: Peki, bir farklı yöntem daha vardı. Nisan, sen bana yaptırıyordun yine bir aralar. Burnun sağ ve sol deliğinden nefes alıp verme dengesi.
0: Benim genelde
1: başka yöntemler var mı?
0: Bütün eğitimlerde ilk deneyim, ilk öğrencim Gamze oluyor. Gamze'de
1: ben
0: bakıyorum.
1: Ben çok büyük keyif alıyorum.
0: Önce kendimde bakıyorum, işe yarıyor mu? Yarıyor. Sonra bakıyorum Gamze'de işe yarıyor mu? Tamam. Peki. Burnun sağ ve sol tarafından nefes almak. Bu bir, o deliği ve dolayısıyla sizin çok hızlı hareket etmenizi kapatan bir şey. Daha az bir alandan nefes alıyorsunuz. Dolayısıyla daha uzun sürede nefes alıyorsunuz. Dolayısıyla hayat daha fazla yavaşlıyor. Kalbiniz daha uzun sürede kanı pompalıyor vesaire. İkincisi, beyninizin sağ ve sol lobları farklı şekilde etkindir. Bunu daha sonra daha detaylı olarak anlatacağız ama bir şekilde sakinleşirsiniz, bir şekilde daha enerjik hale gelirsiniz ve alma ve verme dengesiyle de alakalı. Şimdi bunları boş verin de siz gelin nefes alalım. Öncelikle parmağınızı burnunuzun sağ deliğine yandan bastırın, burnunuza yandan.
1: Kapatacak şekilde.
0: Kapatacak şekilde, yani amacımız soldan nefes almak. Sol delikten sadece nefes alacağız. Ondan sonra diğer parmağımızla da kapatacağız. Tek elinizi kullanabilirsiniz. Yani baş parmağınızı ve işaret parmağınızı kullanabilirsiniz. Hı-hı. Bu sefer sol tarafa bastıracağız. Sol tarafı kapayacağız. Yani deliğinizi tıkamaya çalışmayın. Yandan bastırın.
1: Yandan, dıştan.
0: Ve sağ taraftan nefes vereceğiz. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Bu sefer tutmayacağız. Sadece 4'e kadar sayarken nefes alacağız. Ve 4'e kadar sayarken nefes vereceğiz. Sonra bunu 8'e çıkaracağız. Bir kere beraber yapalım bakalım ne oluyor.
1: Evet.
0: Kapadık. Sol taraftan nefes alıyoruz. Sağ taraftan veriyoruz. Tam tersini de yapabilirsiniz. Önemli değil. Sadece şu önemli. Bu şekilde 5 kere aldıysanız tam tersini yaparak da 5 kere alın. Dengeli olması gerekiyor. Nefesimizi verdik. Kapadık. Nefes alıyoruz. Tek bir delikten. 1, 2, 3, 4. Burun deliği değiştirdik. Diğer tarafı kapadık. Nefes veriyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi 8'i deneyeceğiz. Yavaşça nefes alacağız. Yavaş, çok yavaş. Tamamen nefes veriyoruz. Kapattık. Burnumuzun bir tarafını nefes alıyoruz. 1, yavaşça. 2, 3, devam. 4, devam, 5, 6, 7, 8, ciğerler doldu, tutun, şimdi nefes veriyoruz, diğer tarafa geçtik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, süpersiniz. Bunu ilk başta yaparken muhtemelen kesik kesik olacak. Bir dediğimde iki falan gibi bir şey olacak. Hani böyle bir, iki falan gibi. Ama ondan sonra o bir, iki, üç, dört, beş, altı boyunca böyle uzun ve aynı düzeyde bir nefes alıp verebilmeye başlayacaksınız.
1: Evet.
0: Ve bunu lütfen 1,5 dakika boyunca bir tarafa kendi ritminizde. Zamanlayıcı kurup 1,5 dakika boyunca da tam tersini, yani ilk başta sağdan alıp soldan verdiyseniz sonra soldan alıp sağdan vereceksiniz. Bu şekilde yaparsanız sadece 3 dakika içinde vücudunuzda kanınızdaki oksijen oranı ciddi anlamda artacaktır. Bu da hissettiğiniz stresi azaltacak ve odaklanma yeteneğinizi çok böyle iyi yönde etkileyecek. İşe
1: Kesinlikle.
0: Yaramazsa da yazın. Hiçbir işe yaramadı deyin. O zaman yapma şeklinizde bir hata vardır. Kesinlikle işe yarıyor.
1: Kesinlikle
0: bilimsel
1: işe yarıyor.
0: Bir gerçek bu yani.
1: Evet.
0: Şimdi kısa bir ara verelim. Bu arada siz bu güzel şarkıyı dinlerken lütfen nefesinize odaklanmaya devam edin. Nefes alın, nefes verin. Hayat daha güzel olacak. Başka bir dünyada birazdan tekrar birlikteyiz. Kısa bir mola.
1: Şarkıdan sonra buradayız.

0: Sakin gençleri, güzel gençleri, kolaylıkla öğrenen, müthiş derecede başarılı olan gençleri.
1: Enerjik gençleri, her
0: enerjik
1: zaman genç
0: gençlerimiz.
1: Hisseden gençleri.
0: Süpersiniz. Bugün nefes almayı öğreniyorduk ve dedik ki bunlar ders çalışırken işimize yarar. Sınav stresinde işimize yarar.
1: Görüşmelerimizde
0: işimize
1: sakin
0: yarar.
1: Sakin kalmamız gereken yerlerde.
0: Birinden hoşlanıyoruz, onunla görüşeceğiz. Ondan sonra ay kalbimiz güm güm güm güm atıyor. Aa, böyle gerçekten kendimizi sakinleştirmek de işimize yarar. Yüzümüze renk gelsin, bir canlılık gelsin derken işimize yarar. Normalde nefes almıyoruz. Doğru nasıl nefes alınır? Bir de fazladan biraz nefes çalışmasıyla nasıl daha sağlıklı bir hayatımız olur? Bunun peşindeyiz bugün ve dengeli nefesten bahsettik.
1: Evet, şimdi bir ateş nefesinden yaptırıyordun bana ve ben böyle nefes nefese kalıyordum. Nasıl evet. Yapıyorduk bunu? Neler, ne işe yarıyor?
0: Şimdi bunların adları çok acayip. Bir de ben de acayip acayip isimler verdim bunlara falan. İsimlere çok takılmayın. Bu bir tür diyafram nefesidir ve enerjiye ihtiyacınız olduğu zaman

0: var. Hadi yapalım. Şimdi elimizi karnımıza koyduk, diyaframımıza. Koy. Böyle kaburgalarımızın altına koyduk. Buradaki amacımız nefes vermeye odaklanmak. Bir böyle kompresör gibi. Önce diye nefes verdiğinizi düşünün. Nefesi o sıkıştırdığınız diyafram kendi açıldığı için kendi kendine alacak. Sadece karnınızı pompalayarak sanki birisi karnınıza yumruk atıyormuş da siz yapmışsınız gibi sıkıp havayı boşaltıyorsunuz. Sonra kendiliğinden zaten hava dolacak. Nefes almak için çaba sarf etmiyoruz. Nefes vermek için aşırı bir çaba sarf ediyoruz. Bunun ne yararı var? Bütün o toksinlerimizi atmamızı sağlıyor. Oksijenin daha fazla vücudumuzda dolaşmasını sağlıyor. Ve uyarıyorum, başınız dönecek.
1: Evet. Oturun.
0: Oturun. Ya da yatın. Çünkü normalde vücudumuz olması gereken kadar oksijen almadığı için bunu aldığında maalesef gözümüz kararıyor, başımız dönüyor falan. Ki hiç iyi bir şey değil gerçekten. Yaptıkça alışacaksınız, yaptıkça evet. Da o ne kadar zinde hissediyorum ya olacak.
1: Peki bu biraz şey gibi mi, böyle arkadan birisi vuruyormuş da böyle karnınız dışarı çıkıp tekrar geri giriyormuş gibi bir şey oluyor mu?
0: Ya arkadan yanlış mı? Değil. Şimdi... Bir de şöyle bir şey var. Bunu fake, yani böyle sahte bir şekilde karnınızı şişirerek yapmayın. Sadece birisi hani karnınıza yumruk atın, kendinizi karnınızı hissedin. Gerçekten tabii canınızı acıtmayacak şekilde. Ondan sonra bana yorum yazmayın. Hocam karnımızı yumrukladık, mahvoldum bittim falan diye. Kaslarınızı kasarsınız kendinizi birisi size yumruk atmaya çalıştığında. O yüzden önce doğru nasıl yapacağınızı anlamanız için kendinize ufak ufak vurun. Bu ayrıca dolaşımınızın doğru düzgün etkinleşmesi için de gerekli.
1: Parmak
0: ama bunu sonra başka bir şeyde değineceğiz ama hafiften böyle yoklayın, biraz yumruk atın karnınıza. Ondan sonra karnınızı hissedin. Ben de şu anda pıt pıt pıt pıt, bilmiyorum duyuyor musunuz ama vuruyorum kendime. Sert vurmaya çalıştığınızda böyle diye kendinizi diye sıkarsınız.
1: Evet.
0: Şimdi bu nefes şöyle duyulacak. Eğer diyaframınızın nerede olduğunu hatırlamıyorsanız ilk başına bir köpek nefesi yapın. Yapın. Çünkü dilinizi dışarı çıkarın, otomatik köpek taklidi yaparken kullanacaksınız. Bunun iki türlüsü var. Biri kolay yolu, ağzımız açık yapmak. İkincisi burundan yapmak. Burundan yapmak daha zor. Ben burundan yapmayı tercih ediyorum.
1: Acı çektiriyor.
0: Gamze belki ağızdan yapar ama burnunuz yanacak. Böyle beyniniz yanıyor gibi hissedebilirsiniz. Çok normal. Asıl olması gereken şey oksijenin o kadar etkin olarak ele geçirmesi size. Şöyle nefesi veriyorsunuz. Ve kendiliğinden o diye siz ittiğiniz zaman, bu arada karın kaslarınız için de çok yararlı. Yani spordan önce de yapabilirsiniz. Kendiliğinden şişecek. Nefes almak için çaba sarf etmeyin. Sadece ıkının gibi bir şey yani. Nefesi verin. Sadece 10 saniye boyunca yapıyoruz. Gamze'den sesini duyalım. Başla Gamze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süper. Normal nefes verin. Tekrar nefes alıyoruz. Karınlar hazır. Son 2, 3, 4, 10. Gamze 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nefesimizi veriyoruz geri kalan. Toksinlerin yanması için işe yarıyor. Ve ayrıca daha fazla oksijen elde ettiğiniz için size daha fazla enerji verecektir. Kendiniz bu böyle bir saniyede ve radyodan dinleyerek muhtemelen olmayacak ama öğrenmeyi öğrenmek lazım. O yüzden araştırarak kendiniz de bulabilirsiniz bunu. Ama şu anda sadece olduğunuz yerde oturun ve sadece bu şarkı boyunca 1,5 dakika bunu yapın. Daha fazlası evet. Başınızı döndürecektir. Döndü mü başın?
1: Başım biraz döndü, evet.
0: Gerçek anlamda yaparsanız başınız dönecektir. Eğer başınız dönmüyorsa yeterince güçlü nefes vermiyorsunuz demektir. Ufak bir ara verelim. Şarkımızı dinleyelim. O arada nefesimize odaklanalım. Nefes verelim, verelim. Ateş nefesi yapalım. Unutmayın. Pompa gibi. Ve nefes verişinize odaklanıyorsunuz. Güzel bir şarkı, güzel bir nefes çalışması. Sonra tekrar buradayız. Sonra tekrar başka bir dünyadasınız. Radyo Light'tasınız. Nisan ve Gamze'lisiniz.
1: Başka bir dünyada.
0: Biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Radyo Light'ın güzel gençleri, bugün başka bir dünyada nefes çalışması yapıyoruz. Ufak bir nefes etkinliği bu. Başlı başına evet. Bir nefes terapisi diyemeyiz. Siz de sadece ufak tefek nefes yöntemlerinden, egzersizlerinden bahsediyoruz. Ve bu bile her gün yaptığınızda, her gün 5 dakikanızı, 3 dakikanızı ayırsanız ya da bir şeyleri sırada beklerken falan nefesinize odaklanabilirseniz hayatınızda çok şey değiştirecek. Özellikle biraz önce yaptığımız ateş nefesi gerçekten enerjiye ihtiyacınız olduğunda müthiş bir şey. Ya da daha öncesinde yaptığımız burnumuzun bir tarafını kapayarak yaptığımız dengeli nefes çalışması panik halinde hissettiğinizde, stresli hissettiğinizde sizi yatıştıracak bir şey. Aynı şekilde uyku problemi yaşadığınızda, uyumak istediğinizde o nefesi yapabilirsiniz. Uyanmak istediğinizde ateş nefesini yapabilirsiniz. Tabii ki daha bir sürü teknik var.
1: Sakinleşmek istediğinizde.
0: Yeter ki burada kalın, şarkıları dinleyin ve bir yandan nefes çalışmalarına katılın. Bunu tabii ki normal hayatınızda da sürekli olarak yapın. Her gün, her gün yapın. Oksijene ihtiyacınız var. Kesinlikle. Bu bilimsel bir gerçek.
1: Evet, bir yöntem daha vardı. Böyle çok komik bir şekilde dilimi pipet gibi yaptırıp da bana uygulattığın bir yöntem vardı. O nasıl? Onda neler oluyor?
0: Ya bu çok sorunlu bir şey. Çünkü insanların genetik olarak sadece %10'u dilini bu şekilde dikine bükebiliyor. Yuvarlamaktan bahsetmiyorum. Dikine ikiye bükmekten ve bir pipet elde etmekten bahsediyorum. Eğer bükemiyorsanız dilinizi dışarı çıkarın. Yani bir öpücük gönderiyor gibi yapın. Dilinizi dışarı çıkarın. Bu baylar bayanlar herkes için geçerli. Özellikle de kötü alışkanlıkları olanlar, ya hepimizin yeme bozukluğumuz falan var. Çünkü günümüzün yeme alışkanlıkları da artık her şey hızlandığı için fast food'a dayandı. Karaciğerlerimiz yağlanıyor, kolesterollerimiz çıkıyor. Gençlerde bile şeker hastalığı görüyorum. Çok sık görüyorum. Çok genç yaşlarda, çok yazık. Düşünün, ileride o yemeği çok sevdiğiniz şeyleri yemeyeceksiniz. Herkeste bir Hashimoto'dur gidiyor falan filan. Biz nefesle elimizden geleni yapalım. Bu tabii ki de hastalıkların çözülmesi, şifalanması başka güçlere, gerçekten yaratılışımıza ve duaya daha bağlı belki. Ben size bilimsel bir şey sunuyorum şu anda. Şimdi küçük bir şekilde bir pipet yaptık dilimizi. Eğer bükemiyorsanız elinizle bile ilk başlarda yanlardan bükebilirsiniz. Sonra diliniz alışır. Ben bunu antrenmanlarda nefessiz kaldığımda yapıyordum. O an dilimi çıkarıp orada yapıyordum. Böyle çok ağır antrenmanlar oluyor CrossFit'in. İşte burpee yapıyorsunuz. Nasıl anlatayım şimdi? Yerlere yatıyorsunuz, çınar çekiyorsunuz, yukarı zıplıyorsunuz, tekrar yere yatıyorsunuz ya da daha ileri atlayarak
1: çok
0: yapıyorsunuz
1: hızlı,
0: bunu falan.
1: Hızlı bir şekilde.
0: Hızlı olan bir şey ve aşırı derecede artık bir süre sonra ciğerleriniz yanmaya başlıyor ve daha fazla oksijene ihtiyacınız oluyor devam edebilmek için. O durumlarda bunu kullanmak çok güzel oluyor. Ya da eğer kendinizi hasta hissediyorsanız, grip olacağım, olmamam lazım falan, yine bu çok güzel bir şekilde oksijen sağladığı için vücudunuza direncinizi artırır.
1: Artırıyor.
0: Şimdi şöyle yapıyoruz. Pipetlerimizi çıkardık, dilimizi çıkartalım. Ondan sonra oradan nefes alacağız. Dilimizdeki o pipet boşluğundan havayı için diye için havayı. Tutun. 1, 2, 3, 4 ve burnunuzdan verin. 1, 2, 3, 4. Bütün havayı geri bıraktık. Pipetler hazır. Pipetinizi bozmayın. Nefes alıyoruz. İçin havayı. Tuttuk. 1, 2, 3, 4. Nefesimizi burnumuzdan veriyoruz. 1, 2, sürekli olarak 3. Kesik kesik değil. 4. Tamamen bırakın. Şimdi bir tık uzunluğu yapıyoruz. Bu sefer 8'e kadar sayacağız. Ve bu sefer nefes alırken de sayacağım. O kadar için ki her zaman en böyle artık diyaframınız ve ciğerleriniz şiştiği zaman bile bir tık daha nefeslik vardır yer. Ben size o zaman haber vereceğim. Bir tık daha kendinizi zorlayın. Ciğerlerimizi geliştiriyoruz. Nefes verdik tamamen. Pipetlerimizi hazırladık. 2, 3, 4. Durun. Bir tık daha alın. Son bir hüp. Tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başımız döndü. Nefes veriyoruz. 1, 2, 3, burnumuzdan 4, 5, 6, süper, 7, 8, bırakın kendinizi. Bunu yani 1,5 dakika normalde yapıyoruz. 1,5 dakika boyunca sakince yaparsanız kesinlikle sakinleşirsiniz. Ve kesinlikle mümkün değil başka türlüsü, kesinlikle odaklanmanız gelişir. Sadece çok bir şey beklemiyorum. Hepsini her gün yapamayabilirsiniz belki. Ama her gün 3 dakika. 3 dakikayı neye vermiyoruz ya? 3 dakika şu telefonu bırakın ya da telefonunuzu güzel bir müzik çalmak için, Radio Light dinlemek için kullanın. Ve güzel bir müzik eşliğinde ne isterseniz nefes alın, nefes verin. Başka bir sorunuz var mı Gamze öğretmenim?
1: Evet, bir tane de aslan nefesinden bahsediyordum. Aslan nefesi.
0: Ben bu nefes terapisini öğrenirken aslan nefesinde bayılmıştım arkadaşlar. O yüzden bunu asla oturmadan yapmayın. Mümkün değil. Oturuyor olmanız lazım. Hatta yumuşak bir yerde oturun. Yani biraz da tehlikeli mi oluyor, bunu anlatmasak mı? Yapmak yapmamak kendi tercihiniz. Ben size sadece ne olduğunu
1: yöntemi
0: anlatacağım.
1: Yöntemi sadece bilebilirsiniz. Belki uygulamak zorunda değilsiniz.
0: Bu toksinlerin yakılması için yapılan bir nefes. Bunun amacı ateş nefesi gibi nefes vermek. Ama bu sefer tamamen vermeye odaklanıyoruz. Öksüreceksiniz. Ve bunu yaptıkça ciğerleriniz yandıkça ne kadar ciğerlerimizde bir şeyler birikmiş, ne kadar halsiz hissediyoruz falan onu anlayacaksınız. Çok kısaca yapalım. Ondan sonra bir araya gideceğiz. Sonra da toparlayacağız zaten. Çok kısaca yapalım bunu. Normal istediğiniz gibi nefes alın. Ondan sonra hani bir kedileri görmüş müsünüz? Yani yaparlar. Hani böyle bir pıhlamak gibi bir şey yapmanız gerekiyor.
1: Kızgınken tamamen pıhladıkları bir zaman gibi.
0: Evet, bütün nefesinizi diye böyle dışarı vermeye çalışacaksınız. Şu anda tabii ben bu sesi özellikle çıkardım, siz duyabilin diye böyle bir ses çıkmıyor. Sadece diye bir ses
1: ağzımız
0: çıkıyor.
1: Ağzımız açık değil mi?
0: Ağzımızı açabildiğimiz kadar açıyoruz. Dikkat edin, çeneniz düşmesin. Benim babaannem bir kere gülerken çene kemiği böyle kalmış, öyle ağzı açık vaziyette. Öyle olmayın. Hatta isterseniz elinizi koyabilirsiniz çenenize. Ağzınız açık ve güzel bir nefes aldınız burnunuzdan. Ondan sonra tamamen verin ve ciğerinizi itin. Hıyk diye itin. Ve en son gittiği yerden sonra karın kaslarınızı kullanarak bir tık daha itin. Tamamen boşaltın. O Covid'den, egzozdan, bilmem neden, o kalan bütün kötü parçacıkları bırakın gitsin. Bırakın gitsin, oksijene yer açılsın, tertemiz mis gibi ciğerleriniz olsun. Tekrar yapıyoruz, sadece 3 kere yapacağız arka arkaya. Nefes aldık, ağızlarımızı kocaman açtık ve itiyoruz. Bazen böyle gülmekten katılınca böyle oluyor ya, artık nefes alamıyorsunuz. O hale gelmek lazım. Nefes aldık. Ellerinizi pençe şeklinde yapabilirsiniz. Ondan aslan nefesi deniyor. Çocuklara özellikle anlatırken daha kolay oluyor böyle. Diye atlayacağız diye. O yüzden aslan nefesi adı. Nefes aldık. Hızla tamamen veriyoruz. Biraz daha. Süpersiniz. Son bir kez aldık. Bu da programımızın neredeyse sonu. Derin nefes. Ağzımızı açtık. Ciğerimizi sonuna kadar zorluyoruz. Gitsin o pislikler. Ver ver ver ver ver ver ver ver ver. İt. Süper. Nefes alın. Hayatın size yeni şeyler öğrettiği, yeni bir dünyanın ufacık değişikliklerle mümkün olabildiğini gösterdiği bir zaman olsun.
1: Yepyeni fikirlerin, yepyeni bir düşüncenin, yepyeni bir yaşamın olduğu bir dünya olsun.
0: Öyle. O yüzden bugün biraz daha sakin bir programımız vardı. Nefes üzerine konuştuk ve çok temel minicik nefes teknikleri gösterdik. Tekrar söylüyorum, bu bir nefes terapisi değil. Bunlar güvenli bir şekilde evde kendiniz yapabilirsiniz. Teknikler. Lütfen her gün 3 dakikacığınızı kendiniz için bunlara verin. Bazıları dediğim gibi sırada beklerken bile yapılabiliyor. Şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz. Hangisini daha çok beğendiyseniz onu yaparak bu programı kapatıyoruz.
1: Bize de yazın lütfen. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Lütfen bunu böyle 40 gün boyunca, yani kendinize bir hedef koyun, bir hafta.
1: Kararlı bir şekilde.
0: 21 gün, 40 gün. 21 gün beyninizin bir şeye alışma süresi, o yüzden 21. Kendinize hedef koyun ve her gün 3 dakika yapın. 1 dakika mı yapabiliyorsunuz? 1 dakika. Ama her gün aynı şekilde o 1 dakikayı yapmak önemli olan. Hayatın size nefes aldırdığı bir zaman olsun. Radyo Light'taydınız. Başka bir dünyadaydınız. Başka bir dünyada. Şimdi güzel bir şarkıyla ve ufak sizin yaptığınız, istediğinizi yapabilirsiniz. Hangisini daha çok beğendiyseniz nefes tekniğiyle veda ediyoruz. Başka bir dünyanın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Nisan'dan ve Gamze'den. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı hayatımızın her alanında bize sezgi, yargı ve hikmetle karar alma becerisi sağlar.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Aramızda internete girenler iyi bilir. Sadece birkaç saniye içinde gözlerimizin önüne bir bilgi hazinesi serilmektedir. Fakat internet üzerinde bulduğumuz bilgilerin doğru olacağını garantileyen bir sistem yoktur. Öyle ki öğrendiklerimizi büyük bir ihtiyatla değerlendirmek her zamankinden daha önemlidir. Neden ruhsal sezgiye ihtiyacımız vardır adlı bugünkü paylaşımda sezginin hayatımızdaki yeri ve önemine bakacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Sevgili dostlar, iyi ve kötü arasındaki ayrımı sezmekte neden bu kadar zorlanıyorsunuz? İyi ile en iyi arasındaki ayrımı anlamakta neden zorlanıyorsunuz? Gördüğümüz, diğer bir deyişle kendi isteklerimizle Tanrı'nın bize söyledikleri arasında ayrım yapmakta çok zorluk çekiyoruz. İnsanlarla karşılıklı konuşabiliriz ama gerçekte bizden ne istediklerini anlayamayabiliriz. Söyledikleri şey şudur: acı çekiyorum ve teşviğe muhtacım. Benim için dua etmenize ihtiyacım var. Kelimesi kelimesine böyle söylemeyebilirler ama bütün o sözcüklerin ardında bu anlam yatmaktadır. Ne yazık ki bizler bir şekilde bunu anlamayız. Nasıl oluyor da yaşamlarımız boyunca gerçekten önem arz eden birçok şeyi anlamıyoruz? Bu programda konuşmak istediğim şey işte bu. Bu programın başlığı: Neden Ruhsal Sezgiye İhtiyacım Var? Şimdi lütfen Filipeliler 1. bölüme bakalım. Bu mektup sevinç ve cesaret veren harika bir metindir. Filipeliler 1:8-11'i okuyalım. Hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır. Duam şu ki sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız. Paulus, sevgimizin gerçek bilgi ve sezgi yoluyla giderek artması için dua ettiğini söyler. Paulus, gerçek, katışıksız sevginin ne olduğunu bize göstermek istemektedir. Pek çok insan sevginin içimizdeki bir histen ibaret olduğu düşüncesine sahiptir. Ne var ki kutsal kitap sevginin asla bir histen ibaret olduğunu öğretmez. Eğer bir kimse birini gerçekten severse o kişiyi tanır ve onu daha da derinden tanımak ister.

onun iç dünyasına girmek ve sevdiği bu kişiyi neyin mutlu ettiğini öğrenmek ister. O kişiyi tanımak ister. Eğer Tanrı'yı sevdiğimizi söylüyorsak, o zaman onu tanımak için kesinlikle arzuluyuz demektir. Paulus, gerçek sevginin ne olduğunu anlamamız için sezgimiz olması gerektiğini söylüyor. Üstün değerleri ayırt edebilmemiz için sezgiye sahip olmalıyız. Öyle ki Mesih'in gününde saf ve kusursuz olalım. Şimdi sevgili dostlar, ruhsal sezgi hakkında konuşmak istiyorum. Peki ruhsal sezgi nedir? Ruhsal sezgi hepimizin ihtiyaç duyduğu içsel bir nitelik ve beceridir. Bunun hiçbir istisnası yoktur. Hepimiz ruhsal sezgiye muhtacız. Meseleleri doğru biçimde değerlendirme yeteneğidir. Olayları sadece göründükleri gibi değil, gerçekte oldukları gibi görmek kabiliyetidir. Doğru ve yanlış, iyi ve en iyi, hikmetli ve hikmetsiz olan arasında ayrım yapma becerisidir. Meselelerin iç yüzünü görme, normalde gördüklerimizin ötesine geçen bir biçimde analiz etme ve anlama yeteneğidir. Pek çok insan hislerine, gördüklerine ve işittiklerine göre yaşar. Ama hissettikleri, gördükleri ve işittikleri her zaman gerçek olmak zorunda değildir. Bu insanlar ikna edici görünen şeyleri gerçek ve doğru olarak kabul etmeye isteklidir. Ancak durum her zaman böyle olmaz. Ne yazık ki çoğu zaman doğru kabul ettikleri şeyler gerçekte doğru değildir. Dostum, Tanrı bu şekilde yaşamamızı istemiyor. Bu nedenle de bize sezgi armağanını bahşetmiştir. Şimdi 1. Korintliler 11:27-29'u açalım. Korint Kilisesi Rab'bin sofrasını olması gerektiği biçimde yapmıyordu. Bakın ne diyor. Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rab'bin kasesinden içerse Rab'bin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder. Sevgili dostlar, Hristiyanlar bu ilkenin amacını anlayacak derecede hikmetli olmalıdır. İsa Mesih'e kurtarıcımız olarak iman ettiğimizde bu imanın ruhunu ve ciddiyetini iyi anlamalıyız. Bir kimse Rabbin sofrasına katıldığında hiçbir değeri yokmuş gibi bunu dikkatsizce yapamaz. Eğer Rabbin sofrası kilisenin yılın belli bir zamanında ya da zamanlarında rutin olarak yapılan bir şeyse Rabbin sofrası ciddiyetini kaybedebilir. Rabbin sofrasına katılmanın ne kadar ciddi olduğunu her zaman ayırt etmeliyiz. Paulus'un dediği şey işte budur. O zaman şimdi İbraniler 4:12'ye bakalım ve kutsal yazıların kendisi hakkında söylediklerine bir bakalım. İbraniler 4:12'de şöyle diyor. Tanrı'nın sözü İbraniler 4:12'de şöyle diyor. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir.

Dostlar, meseleleri dışarıdan göründükleri biçimde kabul etmek yerine hikmetli, tanrısal kararlar veririz. Sezgi dolu yürek, Tanrı'nın her imanlıya verdiği bir armağandır. Yani gördüğümüz her olayı doğru biçimde yargılama ayrıcalığına, becerisine ve yeteneğine sahibiz. Tanrı'nın kutsal ruh aracılığıyla mümkün kıldığı sezgiye sahip olmamız gerektiğini anlamalıyız. Ne var ki birçok imanlı Tanrı'nın yardımına ihtiyaçları olduğunu kabul etmez. Kendilerini her tür sorun, acı ve sıkıntı içine sokar. Sorun Tanrı'ya sormuş olsalar bile onu gerçekten dinlememiş olmalarıdır. İnsanlar bazen evlenmemeleri gereken kişilerle evlilik yaparlar. Alışverişlerinde hikmetsizce kararlar verirler. Kendilerini borca sokarlar, her türlü hatayı yaparlar. Bunun başlıca nedenlerinden biri, iyi ile en iyi, doğru ile yanlış, hikmetli ile hikmetsiz arasındaki ayrımı yapamamalarıdır. Çoğu kez doğru ve yanlış arasındaki çizgi üzerinde yaşamak isterler. Ancak gerçek şu ki, Tanrı kendi iyiliğimiz için sezgi dolu bir yüreğe sahip olmamızı ister. Sezgi, Tanrı'nın bize bahşettiği koruyucu bir silahtır. İmanlılar olarak bunu uygulamak, geliştirmek ve olgunlaştırmak konusunda istekli olmalıyız. Hayatınızda bir durumla ya da kararla karşılaştığınız zaman Tanrı'nın yol göstermesini diliyor musunuz? Bu konuda dua ediyor musunuz? İçinizde güvenceye sahip olana dek bekler misiniz? Tanrı'nın güvencesinin ne olduğunu bilir misiniz? Tanrı, hayatımızın her alanında yargılama, sezme ve hikmetli karar verme becerisine sahip olmamızı mümkün kılar sevgili dostlar. Bu beceriye hayatımızda ne kadar ihtiyacımız olduğunu düşünmeliyiz. Sezginin ne kadar önemli olduğuna dair bazı örnekler vermek ve daha sonra sezgi dolu bir yüreği nasıl oluşturacağımız hakkında konuşmak istiyorum. Üzerinde düşünmenizi istediğim tasvirler, doğru bir yargılama beceri en basit olan birinci sebeple başlayalım. Birinci sebep şöyledir. Tanrı'nın isteği doğrultusunda yaşamamız tam bir gerekliliktir. Dostum, eğer sezgiye sahip değilsek, Tanrı'nın isteğine göre asla yaşayamayız. Tanrı'nın isteğine göre yaşamak esenliğe giden yoldur. Hayatımızda verimliliğe ve üretkenliğe götüren yoldur. Zorluklar ve sıkıntılar içinde bile mutluluk ve sevinç bulabileceğimiz bir yoldur. Ne var ki bazıları Tanrı'nın hayatım için ne istediğini bilmiyorum der. Tanrı'nın hayatınız için ne istediğini neden bilmiyorsunuz? Bu soruya şöyle cevap verebilirler. Tanrı'ya bana bunu göstermesi için dua ettim ama o söylemedi. Dostum, Tanrı'nın hayatınızda ne yapacağını size göstermeyeceğine gerçekten inanıyor musunuz? Tanrı'nın sizi bunu kendi kendinize keşfetmeye terk edeceğine gerçekten inanıyor musunuz? Hayır dostum. Tanrı onun yolunda yürümenizi istiyor. Çünkü böyle yapmanız ona en büyük yüceliği, en büyük övgüyü ve en büyük onuru kazandıracaktır. Hayatımızda vermek zorunda olduğumuz bütün o kararları düşünün. Çocuklarımız, mali durumumuz, ilişkilerimiz hakkındaki kararları. Eğer sezgi dolu bir yüreğimiz yoksa ne yaparız biliyor musunuz? Olayları göründüğü biçimiyle ele alırız. Diğer bir deyişle her şeyi kutsal yazılara dayalı bir bakış açısıyla değerlendirmek yerine durumlarımızı Tanrı'nın bakış açısıyla görmek ve yüzeyin altında örtülü şeyleri açığa çıkarmak yerine bizim için tamamen yanlış bir yönde ilerleriz. Doğru olanı bilmeyiz, yalnızca doğru gibi görünen şeyleri bilebiliriz. İnsanların şöyle dediğini o kadar çok duydum ki, bu karar bana doğru görünüyordu. Bunu yapmanın doğru olduğunu sandım. Kendimi iyi hissettim. Dostum, bu hayatta iyi hisler veren ama Tanrı'nın isteği olmayan birçok şey vardır. Hayatta bizi tuzağa düşürecek o kadar çok şey bulunur ki, bütün günahlar çekicidir. Ama yapmamız gerekenleri doğru biçimde yargılamamızı sağlayacak ruhsal sezgiden yoksunsak, Tanrı'nın hayatımız için ne istediğini nasıl bileceğiz? Şimdi gelelim ikinci sebebe. İkinci sebep,
Gerçek ve yanılmaz.

algı arasında ayrım yapmanın ne kadar gerekli olduğunu anlamalıyız. Günümüzde bilgi çağında yaşıyoruz. Etrafta çok fazla bilgi dolaşıyor sevgili dostlar. Televizyonda, radyoda, dergilerde, gazetelerde bir bilgi patlaması yaşanıyor. Zihnimizi açıp bize söylenen her şeye inanan bir tutum içerisinde televizyonun önüne geçmek ya da radyo dinlemek hiç de güvenli bir şey değildir. İşittiğimiz her şeyi almak tamamen kusursuz olmasına imkan ihtimal yoktur. Mesele şu, hangisi gerçek, hangisi değil? İşte burada trajedi işe karışıyor. Çocuklarınızı evden uzağa üniversite okumaya gönderiyorsunuz. Eğer çocuklarınızın sezgi becerileri yoksa, isminin önünde doktor unvanı taşıyan bir profesörün sınıfında oturup, onun söylediği her şeye inanacaktır. Profesörün onlara doğruyu söylemediğine inanmaları için hiçbir sebep yok. Ne var ki, eğer sezgi becerisine sahip değillerse, kendilerini fark edebileceklerinden daha büyük bir entelektüel ve ruhsal sorun içerisine sokabilirler. Kulaklarına güzel geleceği için profesörün söyleyeceği her şeye inanırlar, çünkü istedikleri türden bir hayatla uyumlu sözlerdir bunlar. Ne var ki inanmamaları için birçok neden olabilir. Tanrı, sezgi dolu bir yüreğe sahip olmamızı ve iyi ile kötüyü ayırt etmemizi ister. Bildiğiniz gibi birçok anne baba çocuklarının bazı filmlere gitmesine izin verir. Çünkü her şeyi çok mutlu, neşeli ve harika gösteren reklamlarını, fragmanlarını izlemişlerdir. Çocuğunuz, "Herkes bu filmi gördü, ben neden izlemiyorum?" diye sorar. Siz de "Tamam" dersiniz. Ama şu sorular aklınızı rahatsız edip duracaktır. Bu filmin altta yatan mesajı nedir? Gerçekte ne vermek istiyorlar? Neler oluyor? Bu sadece hoş bir film mi? Yoksa içine başka bir şey karıştırmışlar mı? Çoğu kez filmin mesajı baştan sona kötüdür. Yalandır ve ham biçimiyle sevgili dostlar aldatmacadır. Bu şekilde sadece çocuklar değil, yetişkinler de aldanmaktadır. Bir kimse bize bir şeyler söylediği zaman şu soruyu sormalıyız. Bunlar tüm gerçeği yansıtan sözler mi? Bu tüm gerçek mi? Her iki mesajı da işitmemiz için sezgiye ihtiyacımız var. Zira insanlar iki mesaj gönderirler. Çoğu zaman mesajlardan birini sözlü olarak iletirler ve mesaj çok nettir. Ne var ki sonra onları izleriz ve tutum ve davranışlarından bir başka mesaj daha verdiklerini görürüz. Sonra garip bir biçimde eksik olan ve söylenmeyen bir başka mesaj daha fark ederiz. Bu, etrafta dolaşıp herkesten şüphelenmemiz gerektiği anlamına gelmez tabii ki sevgili dostlar. Ancak ruhsal sezgi becerimiz yoksa birçok bakımdan pusuya düşebiliriz. İlişkilerimizde aldanırız. Bu nedenle gerçeği işitmek için hepimizin sezgi dolu bir yüreğe ihtiyacı vardır. Size gerçeği söyleyip söylemediğimi anlamak için Tanrı'dan sezgiye sahip bir yürek isteyin. Kutsal kitaba, yani Tanrı sözüne başvurun ve keşfedin. Bu sözlerim yapılan yorumlar üzerinde her zaman anlaşacağımız anlamına gelmez. Birbirimizden nefret etmeksizin birbirimizle anlaşmama ayrıcalığına sahibiz. Demek ki bazı noktalar üzerinde anlaşamayabiliriz. Fakat mesele şu, bir şeyin kutsal kitaba uygun olup olmadığını anlayacak sezgiye sahip misiniz? Farkı görebilmek için sevgili dostlar, Rab'den size sezgi dolu bir yürek bahşetmesini isteyin. Şimdi gelelim üçüncü sebebe. Üçüncü sebep şudur. Günah tarafından aldatılmamak için ruhsal sezgiye ihtiyacımız vardır. Günah doğası gereği her zaman bir aldatıcıdır. Yani günah her zaman aldanma temelinde çalışır. Şimdi yaratılış 3:1-7'de neler olduğuna bir bakalım. Bakın ayetlerde ne diyor? Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, "Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi?" diye sordu. Kadın, "Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz" diye yanıtladı. Ama Tanrı, "Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın."

0: yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın, ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Sevgili dostlar, şeytan Havva'ya ne dedi? Bakın, bunun cevabı Yaratılış 3-4-5'te geçiyor. Okuyalım bir kez daha. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Evet, şeytanın sözleri kısmen doğruydu. Adem ve Havva kesinlikle bir şey bileceklerdi. Fakat bunun yol açtığı yıkıcı etkiye bir bakın. Yaratılış 3:17-19'u okuyalım. Tanrı'nın Adem'e ne dediğini dinleyin. Rab Tanrı Adem'e, karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Sevgili dostlar, görüyorsunuz ki günah doğası gereği aldatır. Günah genelde nasıl sunulur? Genelde ışıltılı ve heyecan verici bir görünüme sahiptir. Günah genelde kulağımıza nasıl gelir? Genelde gerçekten çok güzel gelir. Eğer güzel gelirse, iyi görünürse ve beni iyi hissettirirse o zaman kabul edebilirim, öyle değil mi? Hayır sevgili dostlar, hayır, hiçbir şekilde kabul edemezsiniz. Bazı şeylerin yanlış olmadığını, günah olmadığını bilin. Ama Tanrı'nın bizim için istediği şey değildir. Bu şeyler Tanrı'nın bize vermek istediklerinin en iyisi değildir. Tanrı bizim hayatımızda bunları görmek istemez. Bu yüzden eğer yaptığınız seçimler sadece doğru ve yanlış temeline dayanırsa o zaman hayatımızda bir türlü yakamızı bırakmayan kararlar veririz. Çünkü bazı şeyler yanlış olmasa bile o an için sevgili dostlar yapmamız hikmetli olmayabilir. Daha sonraki bir zamanda yapmak hikmetli olabilir ama şimdi değil. Tanrı'nın tasarısının önüne geçersek onun isteğinden uzaklaşırız. Bu yüzden sezgimiz olmalı sevgili dostlar. Çünkü günah çok aldatıcıdır. Eğer sezgi dolu bir yüreğiniz olursa Tanrı ne yapıp yapmayacağınızı, ne alıp almayacağınızı, ne söyleyip söylemeyeceğinizi size öğretecektir. Bazen kötü olanı fark edemiyoruz. Çünkü onun kötü olduğunu itiraf etmek istemiyoruz. Diğer bir deyişle gördüklerimizden, hissettiklerimizden, dokunduklarımızdan ve işittiklerimizden hoşlanıyoruz. Bunlardan vazgeçmek istemiyoruz. Ancak mesele şudur. Bu Mesih'teki kimliğime uygun mu? Bu etkinlikte yer almam Tanrı'nın isteği mi? Bu Tanrı'nın benim için şu anda tasarladığı şeyle uyumlu mu? Her zaman arkadaşlarınıza kulak veremezsiniz. Çünkü sizi teşvik etmek için giriştikleri içten çabalar sebebiyle Tanrı'nın isteği olmayan bir şey yapabilirsiniz. Eğer onların ruhsal sezgisi yoksa önerilerine ve rehberliklerine nasıl güvenebilirsiniz? Eğer ruhsal sezgileri yoksa verecekleri tavsiyeler tanrısal olabilir mi? Demek ki kime kulak verdiğimize çok dikkat etmeliyiz. Günah çok, sevgili dostlar, hem de çok aldatıcıdır. İtaatsizlik sınırında yürümemize neden olur. Çünkü günahın her zaman göze hoş gelen bir çekiciliği vardır. Yapmamız gereken her durumun iç yüzüne bakmak ve incelemektir. Her duruma bakmalı ve gerçekte neye benzediğini görmeliyiz. Çünkü günah bizden saklanmaya çalışır. Günah her zaman bir durumun en iyi ve güzel taraflarını gösterir ve sonuçlarını gizlemeye çalışır. Günah asla "eğer bunu yaparsan sonuçta bunu bekleyebilirsin" demez. Günah aldatır. günah bir aldanmadır. İyi ile kötü, doğru ile yanlış, gerçekle yanlış, iyi ile en iyi arasındaki farkı ayırt etmek için sezgiye ihtiyacımız var. Tanrı'nın isteği ile yüreğimde arzuladığım bencil zevkleri ayırt etmek için sezgi dolu bir yüreğe ihtiyacımız vardır sevgili dostlar. Öyleyse sormamız gereken şey şudur. Hayatta hikmetli kararlar verecek kadar sezgiye sahip miyim? Kararlarımı paramın miktarına göre mi veriyorum? Bir kimsenin onayını alıp almayacağıma bakarak reddedilme korkusuyla mı karar veriyorum? Yoksa kararlarımı Tanrı'nın yaşayan sözüne itaat ederek hikmetli ve tanrısal sezgiye dayanarak mı veriyorum?
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşım dikkatimizi kararlarımızı verirken kendimiz için neyi temel aldığımız sorusuna çekmektedir. Öyle ki yaşamda karşılaştığımız olayları değerlendirir ve onlar hakkında karar verirken hikmete ihtiyacımız vardır.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel, gel.

0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
1: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
2: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
3: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
4: Kolum çıktı sanırım.
3: Ambulans çağıralım mı hemen?
4: Yok abi, gerek yok.
1: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
4: Ama benim GSS borcum var.
1: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu?
6: Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
7: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
6: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor.
5: Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Denir ki Amerika'da 66 nolu karayoluyla yolculuk ederken birçok bölge geçildikten sonra Arizona'ya varırsınız. Bu bölgede bir yerde kıtayı bölen bir hat vardır. Bu hattı oluşturan ırmağın batı tarafına bir tahta parçası attığınızda bu tahta parçasının akımın etkisiyle Pasifik Okyanusu'na kadar gideceği söylenir. Aynı tahta parçası doğu tarafına atıldığında ise Meksika körfezinden Atlantik Okyanusu'na ulaşır. Dolayısıyla burası iki tahtayı birbirinden çok farklı noktalara götüren önemli bir durumu oluşturur. Vahiy kitabının 3. ve son önemli bölümü kendimizi cennette bulduğumuz 4. bölümde başlar. Yuhanna göğe alınmıştı ve biz de onunla birlikte cennetteki şeyleri görmeye başlarız. Ancak üzerinde topluluk ya da kilise yazılı bir şey görmeyiz çünkü bunlar yeryüzünde kullanılan adlardır. Bununla birlikte 24 ihtiyarı görürüz. İhtiyarlar bir şekilde oraya gitmek zorundaydılar ve şimdi orada Mesih'le birlikte topluluğu temsil ederler. Vahiy'in 6. bölümünden itibaren yeryüzündeki topluluktan söz edilmez. Kitabın sonunda topluluktan gelen bir davet vardır ancak bu yaşadığımız bugüne göndermede bulunmaktadır. Vahiy'de düzgün bir sıra izlenir ve bizim de Petrus'un peygamberlik kuralını izlememiz gerekir. 2. Petrus 1. bölüm 20. ayet. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Yani hiçbir peygamberliği tek başına ele alıp yorumlayamazsınız. Her peygamberliğe bir sistem ya da programın bir parçası olarak bakılmalı ve diğerleriyle uyum içerisinde olmalıdır. 6. bölüme gelene kadar birçok kişi Yuhanna'nın Vahiy kitabını bize belli bir sıraya göre verdiğini unutur. Yuhanna Vahiy 1. bölüm 19. ayette şöyle dedi. Bunun için gördüklerini, şimdi onları ve bundan sonra olacakları yaz. İlk olarak yüceltilmiş Mesih'in yeryüzündeki ışığı yanar durumda tuttuğu kandilliğin ortasında yüce başkâhin olarak görkemli bir şekilde görünümü vardır. Daha sonra şimdi olanlar, yani bu topluluğun yeryüzündeki varlığını Pentekost gününden İsa Mesih'in gelişine üst kattaki odadan gökyüzüne tüm tarihiyle temsil eden 7 topluluğu görürüz. Bundan sonra olacakları da yani meta tauta dediğimiz topluluğun yeryüzündeki süresi 3. bölümde bitmiştir. Yuhanna 4. bölümün başında 2 kez meta tauta'yı kullanır. O bunu amilyanistler denen 1000 yıllık dönemi şu anda yaşadığımızı düşünen ve vahiye tarihsel açıdan yaklaşanlar için yapar. Dolayısıyla 4. bölümün başında Yuhanna'nın bize gösterdiği bundan sonra olacaklardır. 4. ve 5. bölümlerde Yuhanna ile birlikte cennetteydik. İlk gördüğümüz bir tahtı ve Rab İsa oradaydı. O Yahuda, oymağının aslanıydı ve Tanrı'nın sağında oturmuş, düşmanlarının ayaklarının dibine serilmesini bekliyordu. Aynı zamanda da kuzudur ve ilk gelişi de vurgular. Aynı zamanda kurtarıcı olan kuzu, yeryüzündeki işlerin de belgesi olan 7 mühürlü kitabı alma hakkına sahiptir. Rab İsa'nın bu dünyayı yargılama yetkisi olan varlık olduğunu hatırlatmak isterim. Onun yargılama yetkisi yalnızca beden almış Tanrı olmasından değil, aynı zamanda da başarmış olduğu işten ileri gelir. Yeryüzünü o yaratmıştır ve bu da onu hak sahibi kılar. Aynı zamanda dünyayı da kurtarmıştır ve 5. bölümde de ona kurtarıcı olarak tapınılır. Hem yaratıcı hem de kurtarıcı olduğundan yeryüzünü yargılama yetkisi yalnızca ona aittir. Yeryüzünü yönetme gücüne sahip olan da yalnızca odur. Yeryüzünde yargıç olmak isteyen küçük ama kibirle dolu insan bu durumda ne olacak? Size şunu açıkça söylememe izin verin. Yargılama yetkisi sadece Rab İsa Mesih'indir. Bizler küçük insanlar onun düzeyine ulaşmadıkça yargılama konumunda olamayız. Bizim yapmamız gereken Tanrı'ya bakmaktır. Yeryüzündeki adaletsizliğin nedeni insanların birbirini yargılamaya çalışmasından kaynaklanmaktadır. Yetki ise İsa Mesih'tedir. 5. bölümün sonunda betimlenen de budur. Şimdi 7 mühür açılacaktır. 6. bölüme gelirken sahne yeryüzüne bakar. Doğal olarak da şu soru akla gelir. İnanlar topluluğu gittiğinde yeryüzünde ne olacak? O zaman büyük sıkıntı dönemi başlayacaktır ve bu da Vahiy 6. bölümden 18. bölümün sonuna kadar temel konuyu oluşturur. 7 mühürün açılması 8. bölümün 1. ayetine kadar özellikle de 6. bölümün konusudur. 7 mühür büyük sıkıntı dönemini başlatır. Rab İsa'nın mühürleri açmasıyla ortaya 4 at çıkar. O dönemde şehit olanları ve yaklaşan gazap gününü de bu bölümde görürüz. Çok düzenli bir şekilde 7. mühürün açılmasını 7 borazanın çalınışı Vahiy 8. bölüm 2. ayetten 11. bölüm 19. ayete kadar borazanın çalınışı bunu takip eder. 7. Borazanın çalınmasından sonra 7 önemli kişi ortaya çıkacaktır. Vahiy 12. bölüm 13. ayette bu başlar. Denizden çıkan canavarı öfkeyle dolu 7 tas izler. Bu da Vahiy 15. bölüm 16. ayettedir. Öfkeyle dolu son tas bize Babil'i ve yargıyı getirir ve bu da ardından Mesih'in yeryüzüne geleceği büyük sıkıntı dönemini Vahiy 17. bölüm 18. ayete göre sonlandırır. İlk ve son yargıların Babil üzerine geldiğini görmek ilginçtir. Babil, Babil Kulesi ile Tanrı'ya karşı ilk örgütlü başkaldırıyı Yaratılış 11. bölüm 1 ila 9. ayetlere göre temsil etmektedir. Babil hem dinsel hem de politik olarak Tanrı'ya son başkaldırıyı da temsil eder. Dinsel başkaldırı Vahiy 17. bölümün konusu olurken politik başkaldırı ise Vahiy 18. bölümde anlatılır. Bu da insanın yeryüzündeki kısacık gününü sonlandıracaktır. Bizim için önemli olan, unutmamamız gereken şey bu kitabı açmaya layık olandır. O şimdi her şeyi yönetmektedir. Başta da belirtildiği gibi Vahiy İsa Mesih'in açıklanışıdır. O artık kandilliklerin arasında yürümemektedir. Çünkü zaten onlar yeryüzünden alınmıştır. O artık ara buluculuk yapan başkâhinde değildir. Tanrı'nın yeryüzüyle ilgili isteklerini kitabın mühürlerini açarak yerine getirendir. Büyük sıkıntı döneminin tüm yargıları içinde borazanların, tasların ve kişilerin çıktığı mühürlerden ortaya çıkar. Büyük sıkıntının tetiği cennete çekilir. İsa Mesih bu olayların tümünü yönetir. 2. Mezmur 9. ayette kullanılan "onları demir çomakla kıracaksın" sözünün nedeni budur. Bazıları tüm bunlardan hoşlanmadığını söyleyebilir. Onun yeryüzündeki başkaldırıyı nasıl düzelttiğine ilişkin sizin daha iyi bir öneriniz bilmiyorum var mı? Eğer varsa bunu Rab İsa'ya iletin. Sizce nasıl düzene sokabilir? Onun 2000 yıl önceki gibi geldiğini düşünelim. Dünya sistemlerinin yetkiyi ona bırakmaya hazır olduklarını düşünüyor musunuz? Dünya ilkeleri ne yapardı? Kimse yetkiyi ona bırakmazdı. İsa Mesih'i kimse başa geçirmezdi. Her partide başa geçmek isteyen pek çok insan var. Size şunu söylememe izin verin. Değerli olan odur. Peki o başa nasıl geçecek? Tam 2. mezmurun dediği şekilde onları demir çomakla kıracak. Buradan itibaren bunun yani yeryüzündeki yargılamanın ortaya çıkışını Vahiy kitabında görürüz. İnanlılar topluluğu bu yargı döneminden muaf olacaktır. Peki neden? İyi hoş, pazar günü kilisede din dersine katılan kişiler oldukları için mi? Hayır. Onlar da günahlıdır ama Tanrı'nın lütfuyla kurtuldular. Sadece Tanrı'nın lütfunu reddedenler büyük sıkıntı dönemine girer. Sanımca bu yüzden Tanrı kendi sözünün tüm dünyada duyulmasını sağlamak için bu döneme izin vermektedir. O, ilk olarak herkesin sözlerini duymasını sağlayacaktır. Kişilerin bu durumda verecekleri karar, büyük sıkıntı dönemine girip girmeyeceklerini de belirleyecektir. 4 ve 5. bölümler yeryüzündeki yargılamaya ilişkin hazırlayıcı bölümlerdir. 4. bölümde üçlükte tek olan Tanrı'yı ve tahtı görürüz. 5. bölümde ise kitabı ve Rab İsa Mesih'i görmekteyiz. Büyük sıkıntı döneminin korkunçluğunu ve şiddetini artıran bazı faktörler de vardır. İlk olarak Kutsal Ruh artık şeytanı zapt etmeyecektir. Yani Kutsal Ruh dünyayı terk mi edecek? Hayır, değil. O Pentekost gününden önce de dünyadaydı ancak Pentekost gününde imanları Mesih'in bedenine vaftiz yoluyla katmak, onları doldurmak, bu dünyada yönlendirmek gibi yeni görevler üstlendi. İnanlar topluluğunu dünyadan alıp çıkaracak olması onun da ayrılacağı anlamına gelmez. O yine burada olacak ancak kötü olanı engellemeyecektir. Başka bir deyişle o dönemde insanlar da şeytan da istediğini yapacak. Bu nedenle ben burada kalmak istemezdim. İkinci olarak tuz ve ışık olan gerçek inanlar topluluğu yeryüzünden gitmiş olacaktır. İnanlar topluluğu bugün dünyada çok az da olsa bir etkiye sahiptir ancak yeryüzünden ayrıldığında o etki de kalmayacak. Üçüncüsü, şeytan zamanının kısa olduğunu bilir. Önceden hazırladığını yapacaktır. Tanrı tarafından serbest bırakıldığında da bu fırsatı değerlendirir. Dördüncü olarak kötü kişiler de hain planlarını uygulamakta serbest olacaklar. Yani Mesih karşıtı kısa bir süreliğine dünyadaki kontrolü eline geçirecektir. Beşinci olarak Tanrı doğrudan yargılayacaktır. Bunu Vahiy 6. bölüm 17. ayette şöyle görüyoruz. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Büyük sıkıntı döneminin bir fırtına kopar gibi aniden geleceğini sanmıyorum. Mühürler aşamalı ve mantıklı bir şekilde kronolojik olarak açılır. Açılmalar birer birer olur. Vahiy kitabının içeriği anlamlıdır. Bu bölümün metnine yaklaşırken 4. bölümden itibaren gelecekten söz ettiğimizi de belirtmek isterim. Bugün inanlar topluluğu dönemindeysek ve geleceğe bakıyorsak bu mühürlerin, tasların, borazanların ve kişilerin hiçbirini günümüze getiremeyiz. Öyle inanıyorum ki şimdilik sahneye bakıyoruz ve bu olaylar henüz olmaya başlamamıştır. Ancak birçok kişi bu bölümü yorumlarken bu olayların şu anda olduğunu öne sürer. Bu elbette ilgiyi uyandırarak kutsal kitap satışlarını artırabilir, ancak Yuhanna'nın burada söyledikleriyle ilgisi yoktur. Bunu 6. bölümden itibaren gelecekle ilgili bir kuram olarak dikkate almak isterim. Bu olaylar henüz olmaya başlamamıştır. Yeni toplulukla ilgili vahiy bölümü tarih ile uyum içerisindedir, ancak bunu geleceğe uyarlayamazsınız. Peygamberliklerin yorumlanmasındaki iki önemli görüş, tarihe göre ve geleceğe göre yorumlayanlar arasındaki fark bu noktada belirginlik kazanmaktadır. Tarihe göre yorumlayanlar tüm bunların bir tarih olduğunu düşünür. Ancak bunların da önemli bir bölümünü tarihe uyarlayamayacaklarını görünce geleceğe göre yorumlamaya çalışmaktadırlar. Bin yıllık döneme inanmayanlar buradan itibaren her şeyi tarihe mal etmeye çalışır. Sonuçta Dr. Wellworth'e göre tarihe göre yorumlama taraftarı olanlardan ortaya çıkmış 50 kadar farklı görüş bulunmaktadır. Bunların 49'u, hatta hepsi, öyle inanıyorum ki yanlıştır. Vahiy kitabının kalan bölümünü tümüyle, yani tarihe göre yorumlayanların düzenlediği bir seminere de katıldım. Konuşmalar zaman zaman oldukça da komik bir hal alıyordu. Örneğin kutsal kitabın belirttiği gibi şeytanın dipsiz bir kuyuya atılması olayının daha önce olmuş olduğunu belirtiyorlardı. O zaman bunu ileri süren kişiye şunu sordum. Şeytanın bugün de sürmekte olan etkinliklerini nasıl açıklıyorsunuz? Şöyle yanıtladım. Şeytan zincire vurulmuş durumdadır, ancak bu çok uzun bir zincir olduğundan etkide bulunabilmektedir. Bu çok uzun bir iple bağlanan bir ineğin çeşitli yerlerde otlayabilmesine benzer. Tüm dünyada otlayabileceğine göre sanırım şeytanın çok uzun bir zinciri var. Tarihsel yorumlarla yaklaştığımızda kutsal yazı yorumlarımızda yanlışlığa düşebiliriz. Yuhanna'nın açıkça ortaya koyduğu nokta buradan 20. bölümün sonuna dek olan olayların gelecekteki olaylar olduğudur. Burada kronolojik bir sıra izliyoruz ve bu oldukça da mantıklıdır. Bu olayların şimdi olduğunu söyleyemeyiz.
0: Vahiy 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde beyaz atlıyı görürüz. Şöyle yazar: sonra kuzunun 7 mühürden birini açtığını gördüm. O anda 4 yaratıktan birinin gök gürültüsüne benzer bir sesle gel dediğini işittim. Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Rab İsa Mesih 7 mühürlü kitabı alıp ilk mührünü açmaktadır. Onların tümünü sırayla açacaktır. O tam yetkilidir ve cennetteki her yaratık onun buyruğuna göre hareket etmektedir. 4 atlı yola çıkmaktadır. İlk mührü açıp git der. King James çevresinde Yuhanna'ya gel ve gör denmekte ise de gör kısmı kullanılmaz. Ve emir de cennetten geldiğine göre git demek daha uygun olacaktır. Yuhanna baktım ve duydum ifadelerinde kullanır. Bu da televizyon izlemek gibidir. Beyaz atın sürücüsü konusunda çok çeşitli yorumlar getirildi. Ağır basan yorum bunun Mesih'i temsil ettiği yönündedir. 45. mezmur ile vahinin 19. bölümü düşüncelerini desteklemek için bu yorumcular kullanır. Bin yıllık dönemin öncesine ilişkin görüşü savunan günümüz yorumcuları bu atın sürücüsünün Mesih karşıtı olduğunu düşünmektedir. Birçok değerli yorumcu Ironsides, Wellworth, Pentecost ile birlikte ben de bu görüşteyim. Mühürleri açan Rab İsa'nın hemen ata binip çıkması biraz güç görünür. Kanımca bu inanılması güç ve tutarsız bir davranış olurdu. Bence o Mesih olduğunu iddia eden, ona benzeyen ve onun gibi çalışmaya çalışan Mesih karşıtıdır. Bugün hepimiz bir dünya diktatörlüğüne doğru gidiş içerisindeyiz. Tüm ulusların sorunları var. Hükümetler yaygın, yasa dışı hareketleri gerektiği gibi önleyememektedir. Mesih karşıtı bir zorba gibi görünmez. Şeytanın melekleri bile ışık meleğidir. Borazanı, çatal tırnakları yoktur. Tersine dünyanın gördüğü, en çekici insanlardan biri gibi olacaktır. Dünya onu seçecek ve kendi adıyla geldiği için de alkışlayacaktır. Ancak kontrolü ele geçirince elbette ki dünya için bu kötü olacaktır. Mesih karşıtı barış ve birlik iddiasıyla gelecektir. Sanımca şu anda bu birliği sağlayabileceğini iddia eden biri çıkıp gelse kimse ona cennetten mi cehennemden mi geliyorsun diye sormaz. Mesih karşıtı gelip başa geçtiğinde barıştan söz edecek ve dünyada büyük sıkıntı dönemine girerken yeni bir çağa girdiğini düşünecektir. Büyük sıkıntı dönemi kuzu kılığında gelip aslan gibi son bulacaktır. Barış vaadinin dünyanın inanacağı büyük bir yalan olduğu ortaya çıkacaktır. Bu atın üzerindeki Mesih olamaz, çünkü Mesih tahttaki kuzu, Yahuda oymağının aslanı, Davut'un kökü olup bu olayları cennetten yönetmekte ve dört atlıya buyruk vermektedir. Mesih Vahiy kitabının 19. bölümde açıkça bellidir. Ancak burada belli olmamaktadır ve bu da onun Mesih değil taklidi olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Vahiy 6. bölüm 3 ve 4. ayetlere geldiğimizde kızıl ata binmiş olanı görürüz ki bu da ikinci mührün açılmasıdır. Vahiy 6. bölüm 3 ve 4. ayetlerde kuzu ikinci mührü açınca ikinci yaratığın gel dediğini işittim. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi der. İlk atlı Mesih olamaz çünkü Mesih yeryüzüne barış getirdiğinde bu barış kalıcı olacaktır. Orada görülen kısa süreli bir barıştır. Beyaz at gittikten hemen sonra kızıl savaş atı yeryüzüne gelir. Beyaz atlının dünyaya getirdiği barış geçici ve sahte, yani Mesih karşıtının getirdiği barış olacaktır. Mesih karşıtı kendini dünyaya barışı getiren yönetici olarak tanıtsa da bunu garanti edemez. Çünkü Tanrı şöyle der, Yeşaya 57. bölüm 21. ayet. Kötülere esenlik yoktur diyor Tanrım. Bu kutsal yazı kesinlikle yerine gelmiştir. Barış başa geçmek isteyen bir politikacının da vaat edebileceği bir şey midir acaba? Ama dünyanın neresinde gerçek anlamda bir barış var, bunu düşünmek gerekir. Mesih karşıtı bir hilekar olacaktır. Barış getirmeyecektir çünkü kızıl savaş atı yeryüzünde dolaşmaktadır ve bu kez gerçek bir dünya savaşı olacaktır. Bunun gerçekleşmiş olduğunu düşünmeyin. Bu gelecekteki olaydır. Vahiy 6. bölüm 5. ayete geldiğimizde siyah atı ve 3. mührün açılmasını görürüz. Vahiy 6. bölüm 5 ve 6. ayetlerde kuzu 3. mührü açınca 3. yaratığın gel dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. Dört yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim. Bir ölçek buğday bir dinara, üç ölçek arpa bir dinara ama zeytinyağına, şaraba zarar verme. Yuhanna yine duydum, işittim diyor. Yani görüyor ve bakıyor. Yalnızca bizim bundan emin olmamızı ister. Siyah renk açlığı ve yas tutmayı simgeler. Yeremya 4. bölüm 28. ayet ve Malaki 3. bölüm 14. ayetlerden bunu anlarız. Yeremya'nın ağıdında 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şimdi ise görüşleri kömürden kara, sokaklarda tanınmaz oldular. Bir deri bir kemiğe döndüler, odun gibi kurudular. Kılıçla öldürülenler, kıtlıktan ölenlerden mutludur. Çünkü kıtlıktan ölenler, tarla ürününün yokluğundan yıpranarak erimediler der. Burada da görüyoruz ki siyah bir yası ve sıkıntıyı ifade etmektedir. Siyah at yeryüzüne gelecek olan açlığı temsil eder. Savaştan sonra daima yiyecek sıkıntısı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda bile zenginler et bulmakta güçlük çektiler. Ama yine de yaşamın zevklerine ulaşabiliyorlardı. Bugün de birçok fakir ülkede durum aynıdır. Zenginler her şeyi alabiliyor ama fakirlerin çocukları açlıktan ölüyor. Zenginler istediklerini alabilecekler, yoksullar ise alamayacak. Bu her zaman böyle olmuştur. İleride de değişen bir şey olmayacak. Yoksullara yardım için pek çok düşünce oldu ama bu düşüncelerin yoksullara bir yararı olmadı. Yoksulların kendilerine güvenini artıramadı. Neden? Çünkü güvenebileceğimiz sadece İsa Mesih'tir. Dördüncü mührün açılmasında soluk renkli ata binen birisi görülür. Vahiy 6. bölüm 7 ve 8. ayetlerde kuzu dördüncü mührü açınca gel diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi der. Burada dünya nüfusunun dörtte birini öldürecek olan vebadan söz edilmektedir. O gün bunu durdurabilecek kadar antibiyotik ya da penisilin bulunamayacak. Adı ölümdü diyor. Ata binene ölüm adı verilse de ölüm savaş kadar kişiselleştirilmiştir. Fiziksel ölümde gözle görülenden fazlası bu ayetlerde vardır. Çünkü insan sadece fiziksel bir varlık değildir. Ve ölüm de sadece fiziksel aktivitenin durması değildir. Ölüm bedeni alıp götürürken kaybolmuş insanların ruhu da Luka 16. bölüm 32. ayete göre ölüler diyarına girecektir. Adı ölümdü. Ölüler ülkesi onu izliyordu diyor. Ölüler diyarı bazen cehennem olarak da çevrilebilir. Ölüler diyarı fiziksel ölümü ya da ruhun gittiği yeri ya da bedenin konduğu mezarı kastetmektedir. Başka bir deyişle ölüm bedeni alırken kurtulmamış birinin ruhu da ölüler diyarına gider.
2: Ölüm günahın sonucudur. Adem'den Musa'ya kadarki dönemde insanların işledikleri günah Adem'deki ile aynı değildi. Ayrıca yasayı çiğnemekte söz konusu değildi çünkü 10 emir henüz verilmemişti. Yine de insanların günah işlediği ve öldüğü bir dönemdir. Adem'in günahı onların da günahı oldu ve Adem gibi öldüler. Ölümün normalde pek aklımıza gelmeyen 3 yönlü anlamı vardır. Ölümün sadece bedenle ilgili olduğu düşünülür. İlk olarak fiziksel ölüm yalnızca bedensel ölümü kasteder. Adem'in günahının sonucudur. İkincisi Tanrı'ya baş kaldırıp ondan ayrılmak olan ruhsal ölüm vardır. Tanrı'ya yönelik bir kapasite ve arzumuzun olmadığı Adem'den miras aldığımız ölü bir doğamız var. Ve son olarak da sonsuzlukta yaşanılacak ölüm vardır ki bu sonsuza dek Tanrı'dan ayrı kalmaktır. Kişi kurtuluşa kavuşmadığı takdirde sonu budur. Bu ileride Vahiy 20. bölüm 14. ayette karşılaşacağımız ikinci ölümdür. Adem günah işlemeden Tanrı ona şunu söyledi. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette. Ondan yediğin gün mutlaka öleceksin. Ancak Adem bundan sonra fiziksel olarak 900 yıldan fazla yaşadı ama Tanrı'nın gözünde ruhsal olarak ölü durumdaydı. Tanrı'dan kaçtı, artık Tanrı'yla zaman geçirme arzusu da yoktu. Ruhsal ölümü fiziksel ölüm izledi ve sonuçta da tüm insanlıkta yaşanan budur. İnsanlık gitgide bozulmaya başladı. Çağımız modern tıp ve harika bilimsel gelişmeler sayesinde yaşamımızı sürdürmek için bize yardımcıdır. Bu olanaklar olmasaydı yaşam çok daha kısa olacaktı. İnsanlık soyunun başı o olduğundan onun isyanı bizim isyanımız, onun ölümü bizim ölümümüz oldu. Şimdi İsa Mesih yeni yaratılışın başıdır ve bu yaratılış sadece Mesih'te yaşam bulmaktadır. Yalnızca o hayat verebilir. Kendisine ait olanların yaşamı ve sonsuz mutluluğu için tüm sorumluluk İsa Mesih'tedir. Büyük sıkıntı döneminde ölüm başıboş olacaktır. Rab İsa bunu Matta 24. bölüm 22. ayette şöyle ifade eder. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Büyük beyaz yargı kürsüsünde son olarak ölüm yok edilecektir. Vahiy 20. bölüm 14. ayete göre. Elçi Paulus da bunu 1. Korintliler 15. bölüm 26. ayette şöyle doğrular. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Kılıç, açlık, veba ve vahşi hayvanlar yeryüzü nüfusunun dörtte birini o dönemde ortadan kaldıracaktır. Bu Tanrı'nın daha önce Hezekiel peygamber aracılığıyla söylediği peygamberlik sözüdür. Hezekiel 14. bölüm 21. ayet. Egemen Rab şöyle diyor. Yeruşalim'deki insanları ve hayvanları yok etmek için üzerine dört ağır yargımı, kılıcı, kıtlığı, yabanıl hayvanları, salgın hastalığı gönderdiğimde daha neler neler olacak. Gördüğünüz gibi soluk renkli at yeryüzünü kaplayacak olan vebayı simgeler. Aynı zamanda büyük bir yaygın hastalığı da içermektedir. Gördüğünüz gibi dört atlı Rab İsa'nın yeryüzündeyken verdiği örneğe uyar. Matta 24. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında Zeytinlik Dağı'ndaki konuşmasında çünkü birçokları adımla gelip ben Mesih'im diyerek nicelerini kandıracak. Savaş sesleri, savaş söylentileri duyacaksınız. Sakın dehşete kapılmayın. Bu olayların olması gereklidir ama daha son gelmemiştir. Çünkü ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanacak. Çeşitli yerlerde kıtlıklar görülecek, depremler olacak. Bunların tümü sancıların başlangıcıdır der.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 5. Bölüm. Havuzdaki kötürüm iyileştiriliyor.
1: İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Beytesda denilen 5 eyvanlı bir havuz vardı. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca "İyi olmak ister misin?" diye sordu. Hasta şöyle yanıt verdi. "Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor." İsa ona "Kalk, şilteni topraktır." Ama adam onlara şöyle yanıt verdi. "Beni iyileştiren kişi bana şilteni topla ve yürü dedi." "Sana şilteni topla ve yürü diyen adam kim?" diye sordular. İyileşen adam ise onun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı. İsa da çekilip gitmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. "Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin." dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı

0: verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı.
1: Oğlun yetkisi.
0: İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz. Bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz. Ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor. Geldi bile. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o insanoğludur. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.
1: İsa'ya tanıklık edenler.
0: Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır. Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz. Ama benim için tanıklık eden başka biri vardı. Onun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. Siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz. O da gerçeğe tanıklık etti. İnsanın tanıklığını kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum. Yahya yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz. Ama benim Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için babanın bana verdiği işler, şu yaptığım işler beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor. Beni gönderen baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz ne de şeklini gördünüz. Onun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum. Ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktu. Ben babamın adına geldim. Ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Babanın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?
1: 6. bölüm. İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
0: Bundan sonra İsa Celile Taberiye gölünün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. Öğrencilerinden biri Simon Petros'un kardeşi Andreas İsa'ya dedi ki, ''Burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?'' İsa, ''Halkı yere oturtun.'' dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, ''Arta kalan parçaları toplayın. Hiçbir şey ziyan olmasın.'' dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur dedi. İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi.
1: İsa su üstünde yürüyor.
0: Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernahum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 3 mil kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa, "Korkmayın, benim." dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalan halk, önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Taberiye'den başka tekneler geldi. Halk, İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce teknelere binerek Kefernahum'a İsa'yı aramaya gitti. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman, ''Rabbi, buraya ne zaman geldin?'' diye sordular.
1: Yaşam ekmeği.
0: İsa şöyle yanıt verdi. ''Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir.'' Onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Bunun üzerine görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin, ne yapacaksın dediler. Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi. İsa onlara dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Onlar da, Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. İsa, yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Ama ben size dedim ki, beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. Yusuf oğlu İsa değil mi bu diyorlardı. Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim diyor. İsa aranızda söylenmeyin dedi. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez.

0: Yiyeceğim ekmek de benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler, bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi: Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler, oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. İsa bu sözleri Kefernahum'da Havra'da öğretirken söyledi.
1: Birçok kişi İsa'yı terk ediyor.
0: Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, bu söz çok çetin, kim kabul edebilir dediler. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz, da iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu. Sizlere babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur dedi. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Simon Petrus şu yanıtı verdi. Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. İsa onlara şu karşılığı verdi. Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblisti. Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda 12'lerden biri olduğu halde İsa'ya ihanet edecekti.
1: 7. bölüm. İsa Yeruşalim'e gidiyor.
0: Bundan sonra İsa Celile'de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer onu öldürmeye amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. Yahudilerin çardak bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona "Buradan ayrıl, Yahudiye'ye git." dediler. Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İsa onlara, benim zamanım daha gelmedi dedi. Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez. Ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı. İsa bu sözleri söyleyip Celile'de kaldı. Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil gizlice gitti. Yahudi yetkililer onu bayram sırasında arıyor, o nerede diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları iyi adamdır, bazıları da hayır tam tersine halkı saptırıyor diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. Yahudiler şaşırdılar. Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir dediler. İsa onlara benim öğretim benim değil, beni gönderenindir diye karşılık verdi. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister. Ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve onda haksızlık yoktur. Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz? Kalabalık cin çarpmış seni dedi. Seni öldürmek isteyen kim? İsa, ben bir mucize yaptım, hepiniz şaşkına döndünüz diye yanıt verdi. Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Şabat günü

0: birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın. Yargınız adil olsun.
1: İsa Mesih midir?
0: Yeruşalimlilerin bazıları öldürmek istedikleri adam bu değil mi diyorlardı. Bakın açıkça konuşuyor. Ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek. O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi. Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçekti. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi. Bunun üzerine onu yakalamak istediler ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise ona iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa, kısa bir süre daha sizinleyim dedi. Sonra beni gönderene gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz. Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine bu adam nereye gidecek de biz onu bulamayacağız dediler. Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi öğretecek? Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz diyor. Ne demek istiyor? Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince, gerçekten beklediğimiz peygamber budur dediler. Bazıları da bu Mesih'tir diyorlardı. Başkaları ise olamaz. Mesih Celile'den mi gelecek dediler. Kutsal yazıda Mesih Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı Betlehem kentinden gelecek denmemiş midir? Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light. Verse 14.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek. Merhaba sevgili dinleyenler. Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızın konusu, istediğinizi alıyor musunuz? Gündelik yaşam kültürümüz büyük ölçüde müşteri mantığıyla şekillenmiştir. Modern reklamcılık şunun gibi sloganlarla arzularımıza odaklanır. Siz en iyisini hak ediyorsunuz. Nasıl isterseniz öyle yapın. Bunu kendinize borçlusunuz. Ama gözlemlediğim ilginç şeylerden biri de şu ki, neye sahip olursanız olun, asla tatmin olmazsınız. Her zaman satın alınacak daha yeni ve daha iyi bir şey vardır. İstediğinizi düşündüğünüz şeye sahip olsanız da, zaman içinde o sahip olduğunuz şeyin daha yenisi ve daha iyisi her zaman çıkacaktır. İnsanlar istedikleri şeylere sahip olmaya çalışırken, kendilerini hem finansal, hem duygusal, hem de ruhsal bir yıkıma doğru sürüklerler. Bir keresinde birisi, Eskimoğulların eskiden kurtları nasıl öldürdüğünü anlatmıştı. Eskimo önce bıçağını bir hayvanın kanına bular ve dondururmuş. Bıçak tümüyle kana bulanana kadar donmuş kan tabakasının üzerine bir kat daha ve sonra bir kat daha kan sürermiş. Sonra da bıçağı dik bir şekilde toprağa gömermiş. Kurt hassas burnuyla kokunun kaynağını bulur ve yemi fark edermiş. Bıçağı yalamaya başlar ve donmuş kanın tadını alırmış. Daha hızlı, daha güçlü bir şekilde bıçağı yalamaya başlar ve sonunda bıçağın keskin kenarı ortaya çıkarmış. Gecenin karanlığında kurt, bıçağı daha da sert bir şekilde yalamaya başlarmış. Hayvan iyice, büyük bir kan arzusuyla dolarmış ve böylece üzerindeki kan tamamen yok olduğu için keskin kenarı ortaya çıkmış olan bıçağın kendi dilini kestiğini fark etmezmiş. Kana karşı duyduğu ihtirası doyuran o sıcacık kanın kendi kanı olduğunu da fark etmezmiş. Et yemeyi seven kurt daha fazla kan ister ve böylece gün ağarıp da hayvan ölü bir şekilde karların üzerine yığılana kadar yalamaya devam edermiş. Bizi kurdun kaderinden koruyan tek şey Tanrı'nın lütfudur. Bugün üzerinde çalışacağımız Yakup 4. bölüm, 1-6 ayetleri arasındaki metin, bizleri arzularımızın yol açabileceği tehlikelere karşı uyarmaktadır sevgili dinleyiciler. Gelin şimdi Yakup 4. bölüm, 1-6 ayetlere bakalım. Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz, kıskanıyorsunuz. İsteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zamanda dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Ey vefasızlar! Dünyayla dostluğun, Tanrı'yla düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Sizce kutsal yazı boş yere mi şöyle diyor? Tanrı, içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlilere karşıdır. Ama alçak gönüllülere lütfeder. Okuduğumuz ayetler, istediğimiz şeyin bizim için gerçekten de en iyisi olup olmadığını anlamamıza yardımcı olacak bazı gözlemlerden söz ediyor. İlk gözlem şudur. Bedensel ayartıcılar. Hatırlarsanız geçtiğimiz bölümü göksel bilgeliğin imanlının hayatına nasıl esenlik getirdiğini konuşarak kapatmıştık. 4. bölüm ise savaşlarla ve mücadelelerle başlıyor. Bu nedenle Yakup şu soruyu soruyor.
bütün bu kavgalar ve çekişmeler nereden kaynaklanıyor? Ardından sorduğu soruysa retorik bir soru. Bu davranışların sebebi bedeninizde birbiriyle savaşmakta olan arzularınız değil mi? Arzu sözcüğü Grekçedeki haidon ai sözcüğünden gelir. Bu sözcükten türeyen bir diğer sözcükse hedonizmdir. Hedonizm, varlığımızın birincil nedenini duyusal zevkler olarak açıklayan bir kavramdır. Bu da bugün dünyadaki en yaygın bakış açısıdır. Yakup mektubunu Hristiyanlara yazıyor. O halde şu sonucu çıkarabiliriz. Bedensel arzularımızın saldırısına karşı bağışıklık kazanmış değiliz. Bununla ilgili daha detaylı bir açıklama için Romalılar 7. bölümü okuyabilirsiniz. Bu konunun benim için de süre gelen bir mücadele konusu olduğunu reddedersem dürüst davranmamış olurum. Eminim sizin için de aynısıdır. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki onun lütfu sayesinde hepimiz zaferli olabiliriz. Kutsal kitap der ki, biz insanlar ruh, beden ve can olarak yaratıldık. Bedenimiz fiziksel dünyayla iletişimimizdir. Bedenimiz büyük oranda beş duyumuzla algıladıklarımıza yanıt verir. Bizler, hatta bebekler bile duyularımıza hoş gelen şeyleri alır, acı veren şeylerden uzak dururuz. Bununla beraber zevk almaktan korkup kaçmamız gerekmiyor. Bizler sürekli tatmin edilmeyi isteyen arzularımızla mücadele ediyoruz. Fark ettiğimiz üzere, birinci ayet savaş alanını anlatarak başlıyor. Savaş alanındaki bir ordunun amacı nedir? Egemenlik kurmaktır. Düşman savaş alanından uzaklaştırılmalıdır ki bizler orayı kontrol edebilelim. Ama çoğunlukla kendimizi daha çok düşman kazanmış bir halde buluruz. Elde etmek için savaştığımız o biricik şey bir bakarız ki yenilgimiz olur. Şu anki Belçika'nın 14. yüzyıldaki dükü 3. Reynold aşırı kilolu bir adammış. Şiddetli bir tartışmadan sonra Reynold'un küçük kardeşi Edward, kendisine karşı başarılı bir ayaklanma başlatmış. Edward, Reynold'ı hapsetmiş ama öldürmemiş. Bunun yerine Newkirk Kalesi'nde onun için bir oda yaptırmış ve bu odadan çıkabilirse tahtını ve zenginliğini geri alabileceğini söylemiş. Odanın bir sürü normal boyutlarda penceresi ve bir kapısı olduğu için, ayrıca kendisi bağlı ya da zincirli olmadığı için bunu yapmak pek de zor bir şey değilmiş. Ama sorun, Reynold'un ölçüleriymiş. Özgürlüğünü yeniden elde etmek için kilo vermesi gerekiyormuş. Ama Edward, abisini çok iyi tanıyormuş ve her gün ona çeşit çeşit lezzetli yemekler gönderiyormuş. Bu hapishaneden diyet yaparak kurtulmak yerine Reynold her geçen gün daha da fazla kilo alıyormuş. Dük Edward mahkemeye çıkarıldığında kendisine sorulan soru karşısında yanıtı şu olmuş. Abim bir mahkum değildir. Ne zaman isterse gidebilir. Reynold o odada tam 10 yıl kapalı kalmış ve Edward bir savaşta öldürülünceye kadar o odadan kurtulamamış. Ancak odadan çıktıktan sonra kendi iştahına mahkum olması nedeniyle mahvolan sağlığı yüzünden 1,5 yıl sonra ölmüş. Görüyorsunuz sevgili dinleyenler, Reynold fiziksel olarak özgür olmak istiyordu ama yiyeceklere karşı duyduğu arzu onun üzerinde çok daha büyük bir kontrol mekanizması geliştirmişti. İki arzu birbiriyle yarışır ve güçlü olan kazanır. Reynold'un ne kadar aptal olduğunu görebiliyor musunuz? Yalnızca yemek yiyişini disipline ederek kısa bir zamanda özgürlüğüne kavuşabilirdi. Bir keresinde özgürlüğüne kavuşunca da istediğini yiyebilirdi. Bizler de onun gibi bedensel arzularımızın öyle bir kölesi haline geliriz ki, uzun dönemde sahip olabileceğimiz kazançlar için kısa bir süreliğine rahatımızın bozulmasını kabul edemeyiz. Programımızın ilk 3 ayeti bir konuya açıklık getiriyor. Bedensel arzularımızı ne kadar çok doyurursak o kadar talepkar hale gelirler.
bedensel arzuları doyurmak hiçbir zaman tam bir tatmin sağlamaz. Neden? Çünkü Tanrı'dan ayrı düşmüş bu arzular geçicidir. Bir sonsuzluk boyutları yoktur. Ancak şunu unutmayalım ki, yanlış olan arzular değildir. Tanrı bizlere o beş duyuyu yalnızca hayatta kalalım diye değil, aynı zamanda hayattan zevk alalım diye de verdi. Bizleri iki cins olarak yarattı. Erkek ve dişi. Bizlere sağladığı yiyeceklerden zevk almamızı sağlayan bir tad alma duyusu verdi. Çevremize koyduğu bütün güzelliklerden zevk alalım diye bize gözlerimizi verdi. Ama Tanrı'nın kurallarına uymayı reddedersek, arzularımızı kontrol etmezsek, onlar bizim efendimiz olur. Bizler de onların köleleri oluruz. Nasıl kanser normal bir hücre ise, arzu da öyle, fiziksel bir istektir. Bedensel arzularımızla hareket etmek, bizleri Yakup'un sözünü ettiği türden davranmaya iter. Bir kere

dikkatinizi çekmek istiyorum. Unutmayın, Yakup Hristiyanlara yazıyor ama yine de onlara "Ey vefasızlar!" diyor. Bu sizi doğrultup fark etmenizi sağlar, öyle değil mi? Vefasız ne demektir? İlk sevgisini terk etmiş olan kişidir. Başkası ilgilerini çekmiştir ve böylece hayat boyu anlaşma yaptıkları o kişiyi unutmuşlardır. Sahip olmadıkları şeyin, sahip oldukları şeyden çok daha iyi olduğuna inanma hatasını yapmışlardır. İşte Tanrı'nın çocuğu dünya tarafından aldatılıp, İsa Mesih'le yaptığı anlaşmaya sırtını döndüğünde de olan tam olarak budur. Bu kişi ruhsal zina yapmış olur. Eğer tövbe ve günahtan dönme olmazsa bu aldanış ölümcül bir aldanışa dönüşebilir. Eğer kullanılan dilin çok güçlü olduğunu düşünüyorsanız Hoşea kitabını okuyun. Tanrı'nın halkı İsrail, Tanrı'yla yaptıkları anlaşmayı terk etti ve başka tanrıların ve diğer şeylerin peşinde koştular. Tanrı'yla ilişkilerini terk ettiler ve bu onların yıkımı oldu. Yakup bu ayette çok önemli bir prensibi ortaya koyuyor. Dünyadaki şeylere karşı düşkünlüğüm beni Tanrı'ya karşı bir hale getirir. Bu ifade bana hemen elçi Yuhanna'nın şu sözlerini hatırlattı. Dünyayı da, dünyaya ait olan şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur, babadan değil, dünyadandır. Dünya da, dünyasal tutkular da geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Yuhanna'nın sözlerine dikkat ettiniz mi sevgili dinleyenler? Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. İsa bunu şu sözlerle ifade etmişti. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Bir kişi aynı anda hem Mesih'e hizmet etmeye hem de dünyayı sevmeye çalışıyorsa sonunda bunlardan biri galip gelecektir. Ben bunu kendi hayatımda defalarca yaşadım. Bunu deneyen insanlar sonunda hep dünyanın yolunu seçerler ve ruhsal olarak yıkılırlar. Bunlar dini bir maske takarlar ve samimi kurtuluşun yaşamlarımızda bir farklılık yaratması gerektiğini de söylediğinizde en çok onların sesi çıkar. Ayet şu ifadeyle sonlanıyor. Dünyayla dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Buradaki cümle geniş zamanlı bir cümle. Bu da bize davranışın sürekli olduğunu ya da tekrarlandığını ama davranış gerçekleşmeden ortaya çıkmadığını gösteriyor. Ama anlamı çok açıktır. Sürekli olarak dünyanın yollarını izleyen kişiler Tanrı'nın düşmanı olarak görülüyorlar. Yaptıkları seçimler gerçekte neyi ya da kimi sevdiklerini tam olarak bilemiyor olmanın bir göstergesidir. Kendisine Hristiyan diyen pek çok kişi bu ölümcül aldanmaya kapılıyor. Hristiyan olmayan komşularıyla aynı filmleri izliyor, aynı müzikleri dinliyor, aynı kitapları okuyor, aynı ahlakla yaşıyor ve aynı maddesel zenginliğin peşinde koşuyorlar. Düzenli olarak kiliseye gidiyor olabilirler ama orada bile İsa'yı izlemenin çarmığını taşımak ve öğrenci olmak anlamına geldiğini asla duymuyorlar. Kiliseye gidiyorlar çünkü müzikten etkileniyorlar ve kulakları müjdeyle dolu bir şekilde bayram ediyor. Pek çoğu arzularla oyun oynamanın kendilerini ruhsal ve hatta fiziksel bir ölüme doğru götürdüğünü fark etmiyor. Pek çoğunun umrunda bile değil. Konuşmamın başında sözünü ettiğim kurt gibi, kendi arzularını doyurmanın telaşındayken, dünyasal şeylerin ölümcül aldatıcılığına kapıldıklarını anlamıyorlar. Sevgili dinleyenler, son gözlemse şudur. Karşılıklı tatmin. Son ayetlerimiz bize bazı olumlu yönergeler vermektedir. Yakup bize Tanrı'nın kendisiyle ilişkimiz olmasını kutsal bir kıskançlıkla istediğini hatırlatmaktadır. Çıkış 20. bölüm 5. ayette Tanrı şöyle konuşuyor. Çünkü ben Tanrı'nın

0: Ab, kıskanç bir tanrıyı. Tanrı bizim o ilk sevgimizi istiyor. İlginç olan şudur ki, 5. ayette kullanılan özler sözcüğü kutsal yazılarda 15 kez daha kullanılmış ve her kullanılışında da olumlu anlamda kullanılmıştır. Öyleyse inanıyorum ki bu özlemi olumlu olarak görmek için yeterli dayanağımız vardır. Genç bir koca evlendikten hemen sonra eşini pahalı bir restorana götürmek istemiş. Yerlerine oturduktan sonra masalarına çok çekici bir garson kız gelmiş. Genç koca bu güzel hanıma hayranlıkla bakarak birkaç dakika ayaküstü dostça sohbet etmiş ve sonra da yemeğini sipariş etmiş. Garson gittikten sonra mutlu koca gözlerini karısına çevirmiş. Karısının yüzündeki o kırgın ifade adamı şaşırtmış. Bu yüzden hayatım neyin var diye karısına sormuş. Karısı o garsona bakarken gözlerinin parladığını gördüm, bu da beni çok kırdı demiş. Adam şaşırmış. Ama bu seni neden kırdı ki? Ben sadece dostane davranmaya çalışıyordum demiş. Sizlerin de tahmin edeceğiniz gibi bu yanıt karısını ancak bir parça rahatlatmaya yetmiş. Genç kadın kocasının başka bir kadından da bu kadar hoşlanmış olmasına çok kırılmış. Sadece birkaç gün önce Tanrı'nın önünde herkesi bırakıp kendisine bağlanacağına, bütün yüreğiyle ve sevgisiyle kendisini mutlu edeceğine yemin eden adam bu mu diye düşünmüş. Daha sonra evlilik danışmanına gittiklerinde danışman şöyle demiş. Dikkat ettim de ortalarda başka bir kadın varken kocasının gözlerine dikkatle bakan kadın gibi Rabbin ruhu da dünyasal bir aldatış önümüze çıktığında dikkatle bizi izler. Eğer o dünyasal şey gözlerinizi parlatıyorsa kutsal ruh kederlenir. İşte 5. ayetin gerçeği budur. İçimizdeki kutsal ruh bizim sevgimizi kıskançlık derecesinde özler. 6. ayetse bir sözcükle başlıyor. Yine de. Bu sözcük duruma merhamet getirmektedir. İnsan olduğumuz için bizi hiçbir zaman tatmin edemeyecek dünyasal şeyler tarafından aldatılmaya eğilimliyiz. Yine de içimizde yaşayan Tanrı'nın ruhu zayıflığımızı bilir. Dünyasal şeyler tarafından ne kadar kolay aldatıldığımızı bilir. Bu nedenle bize daha çok lütfeder. Peki öyleyse, lütuf nedir? Doğru olduğunu bildiğim şeyi yapma isteği ve gücü. Rab'le tatminkar bir ilişki içinde olmanın tek yolu, ondan zevk almayı öğrenmektir. Onu bu şekilde sevmeye çabalarken hatalar yapsak da, onun lütfunun vaadi yeterlidir. Ayet şu sözlerle son buluyor sevgili dinleyenler. Tanrı kibirlilere karşıdır. Ama alçak gönüllülere lütfeder. Biraz önce sözünü ettiğimiz yeni evli çift örneğinde, karısının kendisine söylediklerini duyan kocanın ne yaptığını hiç bilmiyorum. Ama şundan eminim ki, eğer o adamda gururlu bir ruh varsa ve kendisini aklamaya çalışırsa, ilişkisi ilerlemez. Ama kendisini alçaltmayı göze alırsa ve durumu karısının baktığı yerden görmeye çalışırsa, ilişkisi büyüyecektir. Eşimizin ihtiyaçlarına duyarlı olduğumuzda, bu gönüllü olarak özgürlüğümüzden feragat etmek bile olsa, iki kişiyi de mutlu edecek bir ilişki yaşarız. Dostlarım, aynı durum Rab'le ilişkimiz için de geçerlidir. Sizler ve ben, Rab'den zevk alan bir şekilde mi yaşıyoruz? Bir anlamda biz de onunla evli sayılırız. Ona bir söz verdik. Bu ilişkiye kurban olan Mesih'i kabul ederek başladık ve ilişkimiz kutsal ruh vaadiyle mühürlendi. Bir seçim yapmamız gerekiyor. Rabbi bütün yüreğimizle sevip onun bereketlerini mi alacağız? Yoksa dikkatimizi Rab'den ve onun disiplininden uzaklaştıran dünyasal arzulardan mı zevk alacağız? Her birimiz yüreklerimizi araştırmalı ve yalnızca Tanrı'ya ait olan sadakatimizi ayartmaya çalışan her şeyi reddetmeliyiz. Gelin hep birlikte yüreğimizde, ruhumuzda ve aklımızda Tanrı'ya duyduğumuz sevgiyi yenileyelim ve bunu yapmak için ondan lütuf dileyelim. İşte o zaman sevgili dinleyenler, istediğimizi gerçekten alabiliriz. Sevgili dinleyenler, bir sonraki programda başka bir konuyla beraber olmak dileğiyle hoşça kalınız. Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light. 103.6 FM.

0: Selam sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Light. Bir Umut Kadınları programında tekrar sizlerle beraberiz. Ben Serap ve program arkadaşım Semire ile birlikte bugün yine sizlerle yarım saat boyunca birlikte olacağız. Umuyoruz sizler ve bizler için hem faydalı hem de bereketli bir zaman olacaktır. Bizden ayrılmayın.
1: Serapcığım, istersen programımıza başlamadan önce sevgili dinleyicilerimizin bizlere ulaşabilecekleri ve bizlerle görüşlerini, önerilerini paylaşabilecekleri adreslerimizi verip programımıza öyle başlayalım.
0: İyi hatırlattın Semire. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bize ulaşabileceğiniz adresimizi veriyorum. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum. umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup yollamak isterseniz mektup adresimiz PK5 34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, PK5 34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz.

0: Serapcığım, bir ev hanımı olarak sana bir soru sormak istiyorum.
1: Evet.
0: Yemeğin iyi piştiğini nasıl anlarsın?
1: Sanırım tadına bakarak.
0: Bu bir tanesi, başka?
1: Koklarım.
0: Evet, doğru bildin. Tadına bakarız ama çoğu zaman da evin içinde böyle hafif hafif kokusu gelmeye başladığında kendi kendimize deriz ki evet, yemeğimiz pişti ya da pişmek üzere deriz. Öyle değil mi?
1: Evet, kokusunu alarak da yemeğin piştiğini anlarız. Özellikle fırında kek pişirdiğim zaman. O güzel nefis koku başladığı zaman derim. İşte kek pişmek üzere, o yüzden yakmamak için sık sık kontrol ederim.
0: Evet, ben geçen gün annem yemek koydu ve dedi ki ben işte komşuya kadar gidiyorum, geldiğinde hani sen bir karıştır sonra kapatırsın altını. Ve nasıl olduysa ben unuttum ve oturdum ve gerçekten bunu yaşadım 2-3 gün önce. Ve ben daldım, bir baktım ki eyvah, evin içinde bir koku. Ve gittiğimde dibini tutmuştu yemek, hemen üstten aldım ve gerçekten... Allah'tan burnumuz var ve hemen o yanık kokusunu bile alabiliyoruz ve hemen müdahale ettim. Kalktım, hemen tüpün altını kapattım. O yüzden kokusunu alarak da birçok şeyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, gördüğün gibi ben yemeği yaktığımı ya da senin o güzel keklerin piştiğinin kokusunu alarak birçok şeyi anlıyoruz. Ve bütün bunları ve daha çok fazlasını aslında burnumuzla yapıyoruz. Bu ilginç bir uzvumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Umut Kadınlarından ayrılmayın. Daha önceki programlarımızda da aslında burnumuz hakkında konuştuk ama o kadar çok konuşulacak şeyler var ki vücudumuzun bazı uzuvları hakkında. O yüzden istedik ki tekrar burnumuz hakkında daha detaylı bilgiler hem edinelim hem bu edindiğimiz bilgileri de sizlerle paylaşalım.
1: Evet, haftalık Umut Kadınları programımıza hoş geldiniz diyorum yeni açanlarımız için.
0: Bugün tekrar sizlerle birlikte olma fırsatına sahip olduğumuz için mutluyuz.
1: Sana dostlarımızın önünde özel bir soru sormak istiyorum Semire.
0: Aklına ne var bilmiyorum Serap ama umarım utandırıcı ya da cevap vermekte zorlanacağım bir soru değildir.
1: Yok yok, değil. Utandırıcı olduğunu hiç sanmıyorum. Zorlanır mısın? Onu bilemedim tabii. Burnunu beğeniyor musun?
0: Aslında bir zamanlar burnumu gerçekten beğenmiyordum ve çok, çünkü iri olduğunu düşünüyordum. Ama şimdi aynı şekilde düşünmüyorum. Çünkü kendimi sevmeyi öğrendikçe kendimde beğenmediğim yönlerime farklı bakmaya başladım. Bedenimdeki her yer güzel olacak diye bir şey yok aslında. Ama bilmeliyim ki Tanrı beni her halimle mükemmel yaratmış. Yani burnumun çok büyük ya da çok küçük olması çok önemli değil ama işlevi benim için önemli. Rahat koku alabiliyor muyum? Evet. Ve bunun için Rab'be şükrediyorum. Çünkü birçok insan gerçekten bedenindeki uzuvları kullanamayabiliyor. Koku alamayan, ses duyamayan, göremeyen o kadar çok insan var ki, onun için kendimi sevmeyi öğrendikçe ve Tanrı ile ilişkimi geliştirdikçe kendimi sevmeyi ve kendimde beğenmediğim yerler için Rab'be şükretmeyi öğrendim.
1: Ne kadar güzel. Evet, bugün Umut Kadınları programında burnumuz hakkında bilgiler vereceğiz ve öğreneceğiz.
0: Ayrıca günlük yaşamda verdiğimiz sözleri tutmanın önemi hakkında da konuşacağız. Bu program hepimiz için oldukça ilginç olacak diye düşünüyorum.
1: O zaman Umut Kadınlarından ayrılmayın lütfen.
0: O zaman programımıza başlıyoruz. Yüzümüzün ortasındaki o çıkıntı nedir? Tabii ki burnumuz. Benim büyük burnum gibi burnumuz. Biçimi ister düz olsun, ister büyük olsun, ister yuvarlak olsun, bütün burunlar aynı işlevi görür. Her birisi yaşamımızı kolaylaştırmak ve yaşamdan zevk almamızı sağlamak amacıyla yaratılmış olan harika birer uzuvdur. Burnunuzu düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen şey nedir? Onun biçimi mi yoksa işlevi mi? Burnumuz hangi biçimde olursa olsun hiç fark etmez. Her burun koku almamız, bunun yanı sıra soluk almamızda ve konuşmamızda önemli bir rol oynaması amacıyla tasarlanmıştır.
1: Burnumuzun gözle görünen kısmı kıkırdaktan oluşur. Burnumuza dokunduğumuzda hem sert hem de esnek olduğunu fark ederiz. Burnumuzun büyük bir kısmını gözle göremeyiz. Eğer bir kafatası modelini gördüyseniz, burnun olması gereken yerdeki koca delikleri fark etmişsinizdir. Bu delikler, kemikçiklerden ve kıkırdaktan oluşan burun boşluklarıdır. Burun boşluğunun çevresinde ise sinüsler yer alır. Sinüsler, baş ve yüz kemiklerinin içinde bulunan mukus tabakasıyla kaplı boşluklardır. Mukus, yani sümük, bu sinüslerden burun boşluğuna akar. Konuştuğumuz zaman sinüs boşlukları titreşir ve adeta bir hoparlör gibi sesi yükseltir. Sinüs boşlukları büyük olan insanların, özellikle şarkı söylerlerken, derin, gür ve yankılanan bir sesi vardır. Soğuk algınlığı geçirdiğimizde sinüsler mukusla dolar. Bu nedenle sesimiz boğuk ve tek düze çıkmaya başlar. Bu durumu hepimiz çok iyi biliriz.
0: Ayrıca koku alma işlevi burnumuzda gerçekleşir. Koku almaçları ve duyu sinirleri burun boşluğunun üst kısmında bulunur. Bu bölgeye sarı bölge denir ve burun boşluğunda çok küçük bir yer kaplar. Koku duyusunu beyine taşıyan sinir koku siniridir. Solunan havayla dış çevrede buruna giren koku uyarıları koku sinirini uyarır. Bir kokunun burun tarafından algılanabilmesi için mukus içerisinde çözünmüş olması gerekir. Çözünen madde koku alma hücrelerini uyarır ve bu uyartı koklama ile beyne iletir. Evet biliyorum sizlere de karışık geldi çünkü bizler de araştırırken karışık geldi bize. Ama harika bir uzvumuz var ve aslında kesinlikle detaylarını öğrenmemiz gereken bir uzvumuz diye düşünüyorum.
1: Güzel kokuları bir düşünelim. Fırından yeni çıkan ekmeğin ya da en sevdiğiniz çiçeğin kokusunu düşünün. Bazı anılarınızın doğrudan doğruya koku alma duyunuzla bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin, belirli kokular geçmişteki belirli olayların ve yerlerin hatırlanmasına yol açar. Bir başka örnekse, bir yemeğin kokusu size ailenizle birlikte geçirdiğiniz özel bir günü hatırlatabilir. Ya da başka bir koku, unutmak istediğiniz acı bir anıyı hatırlamanıza da yol açabilir. Anının nereden kaynaklandığına emin değilseniz, havayı daha iyi koklayın.
0: Mesela Serap havayı koklamayı çok seviyor ve bana bazen bir koklasana der, bir bütün havayı içine çek ve bu doğanın, yeşilliğin, toprağın kokusunu bir almaya çalış, bir solu içine çek dediğini biliyorum değil mi Serapcığım?
1: Evet.
0: Ve sen bunu yapmayı çok seviyorsun. Havadan bahsetmişken burnun bir işlevi de solumamıza yardım etmektir. Burun ön deliklerinden burun boşluklarına giren hava, burun arka deliklerinden yutağın ön üst bölümüne geçer. Hava daha sonra yutaktan aşağı doğru inip gırtlağa, oradan da nefes borusu yoluyla akciğere ulaşır. Burun boşluklarının yüzeyi mukusla, kılcal damarlarla ve filtre vazifesi gören silia adlı ince kıllarla kaplıdır. Bunlar içeri alınan havayı nemlendirir ve ısıtır. Ayrıca tozları, yabancı maddeleri burnun dışına doğru adeta süpürürler.
1: Yağmurun ardından yükselen o enfes kokunun verdiği haz inanılmaz mutlu ve huzur veriyor bana. Öte yandan nezleyseniz veya çiçeklere alerjiniz varsa ardı arkası kesilmeyen hapşırıklar ve burnunuz bazen büyük sorunların kaynağı olabiliyor. Burnumuzun akmasının ve tıkanmasının başlıca nedenleri soğuk algınlığı ve alerjilerdir. Soğuk algınlığı nezle havayla ya da temas ettiğimiz nesnelerle ağzımıza veya burnumuza aldığımız virüslerin neden olduğu bir hastalıktır. Burnun akması aslında iyi bir şeydir. Çünkü amacı vücudun virüsle savaşmasına yardımcı olmaktır. Sinüslerin içindeki mukusu hatırladınız mı? Mukusta virüse karşı koyan antikorlar vardır. Burnun sürekli akması virüslerin beden dışına çıkarılmasını sağlar.
0: Peki nezle olduğunuzda ne yapmalısınız? Bu konuda yapılacak fazla bir şey yoktur. Burnunuzu nazikçe temizleyin. Bunun büyük yararı vardır. Zira mukusun ve virüsleri dışarı atılmasını sağlar. Kullanılan kağıt mendiller çöpe atılmalı, kumaş mendillerse sıcak su ve sabunla yıkanmalıdır. Eğer mukus gittikçe kalınlaşıyor ve yapışkanlaşıyorsa olası bir sinüs veya kulak enfeksiyonunu önlemek için tedavi şart olabilir. Tuzlu burun damlaları ve spreyleri sinüsleri temizlemek için idealdir. Burun açıcılarda kullanılabilir. Soğuk algınlığı ya da nezle olduğunuzda doktora gidip onun önereceği tedaviyi uygulamak en iyi yoldur. Ayrıca yaşadığınız ortamı nemli tutmaya çalışın. Nem, mukusun kalınlaşmasını önler. Mümkünse bir kapta su kaynatın ya da hava nemlendirici cihazlardan edinin. Bu arada bol sıvı, su, meyve suyu ve bitkisel çaylar tüketmeyi ihmal etmeyin. Bunlar da mukusun kalınlaşmasını önler.
1: Gelecek programda bazı burun sorunları hakkında konuşacağız. Bu arada burnunuza iyi bakın ve koku alma duyunuzun zevkini çıkarın. Çiçekleri koklayın, baharatların ve otların muhteşem kokusunu içinize çekin. Şimdi kısa bir müzik arasından sonra Umut Kadınları programımız devam edecek. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Sevgili dostlar, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. Bugün ilk bölümümüzde burnumuzdan bahsettik. Burnumuzun özelliklerinden işlevlerini kısaca ele aldık. Bu konuyu ele almaya gelecek programlarımızda devam etmeyi istiyoruz.
1: Evet sevgili dostlar, Umut Kadınları'nın ikinci bölümüne geldik. Şimdiki bölümümüzde ağzımızdan çıkan sözlerin gücü hakkında konuşmak istiyoruz. Kral Süleyman'ı hatırlıyorsunuzdur. Kral Süleyman'ın insan yaşamına dair kutsal yazılarda kayıtlı bulunan sözlerine göz gezdirip inceleyeceğiz. Bu arada kendi yaşamımıza uygulayabileceğimiz bazı bilgileri de öğreneceğiz. Bugünkü konumuz belki de şu ana dek sizinle paylaştığımız en uygulanabilir, nitelikli konu olabilir. Çünkü ağzımızdan çıkan sözlerden ve verilen sözlerin tutulmasından söz edeceğiz. Şimdi Süleyman'ın vaiz kısmındaki düşüncelerine kulak verelim. Vaiz 5. bölüm 1 ve 2. ayetinde ve devamında 4 ve 6. ayetlerde Tanrı'ya adak adayınca yerine getirmekte gecikme, adağını yerine getir. Adamamak, adayıp da yerine getirmemekten iyidir. Ağzının seni günaha sürüklemesine izin verme. Kral sözlerini bir soruyla bitiriyor. Tanrı niçin senin sözlerine öfkelensin, yaptığın işi yok etsin? Eğer siz de bana benziyorsanız, aileniz, öğretmenleriniz, arkadaşlarınız, hatta eşiniz bile kelimeleri nasıl kullanmanız gerektiği konusunda size nasihat etmiştir. Hepimiz çocukluğumuzdan beri bu tür nasihatleri duymuşuzdur. Bu nasihatler doğrudur. Kelimeleri seçerken dikkatli olmalıyız. Çevremizdeki insanlarla konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. Vereceğimiz sözlere de çok dikkat etmeliyiz. Ama Kral Süleyman burada bize özellikle Tanrı'ya söylediğimiz ve ona verdiğimiz sözlere dikkat etmemiz gerektiğini bildiriyor.
0: Aslında düşünüyorum da Tanrı'dan yardım isteyerek sözlerimizi yerine getirebiliriz diye düşünüyorum. Yani Tanrı bize her konuda yardım etmeye hazır. Zorlandığımız noktaları da Tanrı biliyor, bizi anlıyor. O yüzden gerçekten önemli. Beni düşündürdü sen bunları söylerken, okurken. Ve kendimize ve etrafımızdaki insanlara karşı açık sözlü olmamız da önemli diye düşünüyorum. Konu verdiğimiz sözleri tutmaya gelince hepimizin zayıflıkları oluyor. Öyle değil mi? Yani kim ben mükemmelim ve verdiğim her sözü yerine getiriyorum diyebilir ki? Birisi bizden bir şey yapmamızı istediğinde evet demesi kolay. O an ha gelirim yaparım diye bir sürü nasihatlarda ya da sözlerde bulunabiliyoruz. Ama bir toplantıya katılacağımızdan ya da bir işi tamamlayacağımızda da söz veririz. Evet, söz vermek sözü tutmaktan daha kolaydır her zaman için. Bir de tutamayacağımızı bildiğimiz halde söz vermek vardır. Yani o an o insanın gönlünü yapmak için aslında söylenmiş şeylerdir ve bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Durumu bildiğimiz halde dediğim gibi sırf karşımızdaki insanı kırmamak için evet deriz ama bu tutum da doğru değil diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle haklısın. Bu yüzden bunu zaman zaman ben de yaşıyorum. Yapabileceğimi düşündüğüm ama yapamadığım sözler verdiğimi biliyorum. Bu yüzden üzülüyorum, kendime kızıyorum.
0: Aslında toplumumuzun böyle bir sorunu var diye düşünüyorum. Sen ne dersin bu konuda?
1: Evet, belki düzenli olarak hayatımızda düzenli bir program yaparsak ve buna sadık kalırsak bence her şey daha iyi olacak. Bazı toplumlarda insanlar son derece açık sözlüdür ve yüzünüze karşı hayır derler. Örneğin, hayır katılamam, hayır sana yardım edemem, hayır ilgilenmiyorum, hayır ona zamanım yok gibi konuşmalarda bulunabilirler. Bu iyi bir şey çünkü yapamıyorsa yapamıyordur. Vereceğiniz karşılığın karşınızdaki kişinin cesaretini kıracağını, hatta onu öfkelendireceğini bile bile hayır demenin ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Bazı insanların karşısındaki kişiyi incitmemek için beyaz diye tarif edilen yalanlara başvurmasının nedeni de bu bence.
0: Peki ruhsal hayatımıza bunu çevirdiğimizde Tanrı'ya karşı tutumumuz nasıl? Ona da mı aynı şeyi yapıyoruz diye düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi yani Tanrı'ya da birçok sözler veriyoruz. Yapmayacağım, etmeyeceğim. Ama bir bakıyoruz ki aynı şeyleri tekrar tekrar yapmışız. Ona da beyaz yalanlar söylüyor muyuz? Yani hep beraber düşünelim istiyoruz. Bizler de düşünmek istiyoruz. Bilge Kral Süleyman'a göre Tanrı bizim mazeretlerimize göz yumacak biri değil. Çünkü Tanrı insan değildir. O her şeyi görür. Ona tutamayacağımız bir söz vermektense hiç söz vermemek daha iyidir. Tabii ki bu kolay değil. Zor ama önemli bir disiplin. Verdiğimiz sözleri tutmama gibi bir zayıflığımız var ve bunu kabul ediyoruz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Bunu üzerimizden atamadığımız kötü bir alışkanlık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Benim böyle bir alışkanlığım vardı ve hala da kendimle uğraşıyorum, dua ediyorum. Bunu yapmamak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki hem insanlara verdiğim sözleri tutmaya çalışmalıyım hem de Tanrı'ya. Eğer Tanrı'ya verdiğim sözleri tutmazsam insana verdiğim sözleri de tutamam. O halde sevgili dostlar, sizlere hatırlatmak istiyoruz ki bu konuda yalnız değilsiniz. Bizler de ve birçok insan da aynı durumda, aynı şeylerden geçiyor. Bu alışkanlığa her yerde rastlayabiliriz. Zengin ya da fakir birçok insan verdikleri sözü tutmakta zorlanır. Çocuk anne babasına, arkadaşına, arkadaş arkadaşa, eş eşine verilen sözlerin tutulması hepsine zor geliyor. Eğer bu sorunu çözümlemeyi istiyorsak, öncelikle dediğim gibi Rabbe verdiğimiz sözleri ele almamız gerekir. Eğer ona verdiğimiz sözleri tutma konusunda disiplinli olursak, çevremizdeki insanlara verdiğimiz sözleri de tutma konusunda kendimizi geliştirebiliriz ve onlarla açık sözlülükle, yumuşaklılıkla konuşmamız daha kolay olacaktır. Deneyelim, göreceksiniz ki yumuşak cevap, yumuşak bir üslup, güzel bir dil kesinlikle karşımızdakini de ikna edecektir. Bu hayır olsa bile.
1: Evet sevgili dostlar, bugünkü okumamızda Süleyman'ın "Ağzının seni günaha sürüklemesine izin verme, ulağın önünde adağım yanlıştı deme" sözlerine hiç dikkat ettiniz mi? Kendi hatamızı örtmek için hemen bir mazeret buluruz. "Üzgünüm ama ben bunu bilmiyordum" diye söyleriz. Bu sözleri sarf etme aşamasına geldiğimizde şunu sakın unutmayalım dostlar. "Bilmiyordum, bilgisizliğinden kaynaklandı" diye bir mazeret mi ileri süreceğiz? Ağzımızdan çıkan sözler başımıza büyük dertler açabilir. Daha az konuşmalı, kelimelerimize dikkat etmeli ve diğerleriyle konuşurken Rab'den bize bilgelik vermesini dilemeliyiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar burada olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir müzik arasından sonra Umut Kadınları programında yine birlikteyiz. Bugün sizlerle ilk olarak burnumuz ve işlevi hakkında biraz konuştuk. Daha sonra Kral Süleyman'ın sözlerine bakarak ağzımızdan çıkan sözlerin gücüne değindik. Ve tutamayacağımız sözler vermemek için dikkat etmemiz gerektiğini sizlere ve kendimize hatırlattık. Ayrıca insanlara değil, hatta Rabbe de zaman zaman sözler verdiğimizi ve bu sözleri yerine getirmekte kimi zaman zorlandığımıza değindik. Öyle ki sözlerin ağzımızdan çıkması ne kadar kolay olsa da bu sözleri yerine getirmenin önemini birlikte gördük. Ve dediğimiz gibi her birimiz bunları yapmakta zorlanıyoruz, fakat duayla, Tanrı'dan yardım isteyerek verdiğimiz sözleri yerine getirebiliriz. Bugün karar verebiliriz sevgili dostlar. Bugün ben artık bu şekilde davranmayacağım, tatlılıkla konuşacağım, Rabbe verdiğim sözleri hatırlayacağım ve onları yerine getirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya dikkat edeceğim, gayreti göstereceğim diye kendimize sözler verebiliriz. Sizleri ve kendimizi bu konuda teşvik etmek istiyoruz.
1: Şimdi istersen mücevher kutumuzdan güzel bir şiirle yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşalım. Şiirimizin adı Her Şey İçin Sana Şükrediyorum Tanrım. Her şey için sana şükrediyorum Tanrım. Küçük ya da büyük her iyi armağan Tanrı'dan gelir. O her şeyi verendir. Tanrı'nın gönderdiği, sağladığı her şeyi çoğunlukla ona şükretmeden, ona övgüler sunmadan kabul ederiz.
0: Öncelikle yolumuza gönderdiğin o küçük şeyler için şükrediyorum. Kanıksadığımız ve dualarımızda yer vermeyi ihmal ettiğimiz o küçük şeyler, beklenmedik bir inayet, anlayışla ve cömertçe uzanan bir el, ihtiyaç anımızda bizi rahatlatan tek sağlayış. Gündelik küçük lütufların farkına varmamızı sağla ya Rab. Onlar ki hiç beklemediğimiz yerlerden tatlı birer sürpriz olarak gelirler. Bir de fark etmeyip göremediğimiz mucizelerin var elbette. Bize yeni bir anlayış ver ya Rab. Senden gelen armağanlarımızı fark edelim. Ve yaşamın anahtarlarının her duamızda sana şükretmek ve hamdlar sunmak olduğunu hatırlayalım.
1: Evet sevgili dostlar, ne yazık ki bugünkü süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizinle birlikte zaman geçirmek bizim için bereket oldu. Umuyoruz sizler için de öyle olmuştur. Programımızı kapatırken bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyoruz. E-posta adresimiz
0: umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup aracılığıyla da ulaşmak isterseniz posta kutusu 5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, posta kutusu 5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda buluşuncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Yaptıkların o kadar yüksek sesle konuşuyor ki ne dediğini duyamıyorum. Anne babalar çocuklara yapmaları gerekenleri söylediğinde çocuklar da bu şekilde düşünür. Örnek olarak önderlik etmek. Tanrı ile birlikte yürüyen çocuklar yetiştirmenin en iyi yolu budur. Bugün ailenin saldırı altında olduğu bir dönemde aile hakkında daha fazla öğretiş vermek isteriz. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı bir diziye başlayacağız. Biz Tanrı'nın özel armağanı olan çocuklar üzerine konuşurken sen de bize katıl.
2: Sana birkaç soru sorayım. Çocuklarının Tanrı'ya saygı göstermesini istiyor musun? Seni kutsal kitabını okurken ya da dua ederken görüyorlar mı? Seni bunları yaparken gördüler mi? Çocuklarının içki içmesini istemiyor musun? Sen içki içiyor musun? Çocuklarının doğru söylemesini istiyor musun? Sen doğruyu söylüyor musun? Ya da çocukların senin yalan söylediğini görüyor mu ya da duyuyor mu? Örnek olmak çok önemlidir. Ergenlik çağındaki çocuğunun yaşamında öyle bir an gelecek ki söylediklerin ve yaptıkların duyulmayacak. Ama mücadelenin ortasında senin nasıl yaşadığın onları etkileyecek. Onlar bunu hatırlayacak. Evimizde hiç aksatmadan birlikte sessiz zaman yapardık. Ama ilginç bir şekilde bir gün dolu yağdı ve bütün mahsulü mahvetti. O zamanları hatırlıyorum. O günlerde babamın sigortası yoktu ve fırtına bittiği zaman, umarım öyküyü iyi bir şekilde anlatabilirim, annem ve babam şimdi Rabbin önünde diz çöküp iyilikleri için ona şükredelim dedi. Çocuklar bunu hatırlar. Denenmeden geçerken anne babaların ne yaptıklarını hatırlar. Üçüncüsü, çocukların asıl ihtiyacı olan şey otoriteye itaat etmektir. Efesliler 6'daki ayet başlı başına bir vaazdır. Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin. Şöyle düşünebilirsin. Ben anne babama saygı gösteremem çünkü benim babam şiddet uygulayan biriydi. Belki annen de öyleydi. Bu arada başka bir vaazımda şiddet ve istismar konularına değineceğim. Biraz sabırlı ol. Bunun üzerinde konuşacağız. Ama şimdilik iyilik bulmak için annene ve babana saygı duy. Çocuklar, siz de anne babalarınızın sözünü dinleyin. Sana biraz öğüt vereyim. Öncelikle az sayıda kuralın olsun ama tutarlı ol. Kesinlikle tutarlı ol ve onlara söz dinlemeyi öğret. Daha önce 1000 kere gördün. Hepimiz de yapıyoruz. Diyelim ki küçük Peter oyuncaklarıyla oynuyor ve sen Peter artık gitmemiz lazım dedin. Hiçbir şey yapmıyor. Oynamaya devam ediyor. Peter gitmemiz lazım dedim. Oyuncaklarını bırak, yerine koy. O oynamaya devam ediyor. Peter Joseph Hendricks, oyuncaklarını lütfen yerine koyar mısın? Ah, köpek adını duyunca gitme zamanı geldiğini anladı. Neden ilk söylediğinde dinlemedi? Burada hatalı olan biziz. Kutsal kitap, ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Bu da geri kalanı, çocuklarımızın öfkesini nasıl uyandırıyoruz? Babalar bunu çocuklarını çok fazla düzelterek, onlara bağırarak, sürekli eleştirerek, her zaman bir kusurlarını bulmaya çalışarak yaparlar. Kutsal kitap bizi buna karşı uyarır. Bunun için de ayrı bir vaaz vermeliyim. Bedensel ceza uygulamalı mıyız diye sorabilirsin. Ben de mutlaka gerektiğinde eğitim sopasıyla eğitim kurumlarının sıralarına oturduğumuz uzvumuza vurulması gerektiğini söylerim. Babamın bir kayışı vardı. Şimdi bazılarınız bunun ne olduğunu bilmez ama babamın odasının kapısının arkasında asılı dururdu. Abim üzerine seni her saat yemeğe ihtiyacım var yazmalıydı. Dünya bu çocuk istismarı dediği için dünyaya çok tepki gösterdiğimizi biliyorsun. Bunu öfkeyle yapıyorsan, çocuğa öfkeyle vuruyorsan bu bir istismardır. Ama uygun zamanda, uygun bir sebep için uygulanan ceza ve sonrasında çocuğun sınırlarının neresinde olduğunu bilmesine yardım etmek için uzlaşmanın yapıldığı bir son gibisi de yoktur. Biraz acele etmeliyiz. Dördüncü bir ilke daha var. Çocuklara yasa da lütuf da öğretilmelidir. Ve bu bölümde bana geçen hafta okuduğum bir kitabın çok yardımı oldu. Kitabın adı Onlara Lütuf Göster. Bir anneyle kızı tarafından yazılmış. Adları Fitzpatrick ve Thompson. Onlara lütuf göster. Çocukların ikisine de ihtiyaçları vardır. Önce yasalardan söz edeyim. Yasayı öğretmek zorundayız. Kutsal kitap yasanın tekrarında onlara yasayı öğretmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için çocuklarımıza 10 buyruğu öğretmemiz gerekir. Onlara dağdaki vaazı öğretmemiz gerekir. Süleyman'ın özdeyişlerini öğretmeliyiz. Evimizde iyi standartlarımız var. Burada yaşadığımız sürece standartlarımız, kurallarımız bunlar diyoruz. Bu noktada çocuğa verebileceğimiz iki tepki vardır. Birincisi iyi ve uyumlu çocuğa verilecek tepkidir. İlk doğan çocuklar genellikle böyle değildir. İlk doğanlar çoğunlukla rekabetçidir. İlk doğanlar hakkında söyleyebileceğim başka şeyler de var. Son doğan bir çocuk olarak ilk doğan çocuklar hakkında yorum yapabilirim. Son doğan çocukların kusurlarını saymayacağım ama bende hepsi var. Uyumlu çocuk, tamam yapacağım, başarılı olacağım, iyi notlar alacağım, çok çalışacağım, uyuşturucudan ve gençlerin yaptığı diğer kötü şeylerden uzak duracağım. Ben iyi bir çocuk olacağım, başarılı olacağım, iyi bir işim olacak, ben ailenin örnek çocuğu olacağım der. Bu birinci tepkidir. Ama ailede bir çocuk daha vardır ve o abilerimin, ablalarımın yüksek standartlarına ben ulaşamam. Evden ayrılacak yaşa gelene kadar bu eve katlanacağım. Sonra da ne istersem onu yapacağım ve sonunda annemden ve babamdan uzaklaşacağım der. Ve özellikle annesinden ya da babasından nefret edenler içlerinden şöyle derler. Babamdan da Tanrısından da nefret ediyorum. Bu yüzden bu evden gideceğim. Bunlar yasaya verilen iki farklı tepkidir. Bu senaryoda eksik olan nedir? Eksik olan müjde ve lütuftur. Bu ikisi bu senaryoda yoktur. Şimdi birinci çocuk yani iyi çocuk hakkında konuşalım. O lütfu anlamaz. Lütuf onun için gerekli değildir. Çünkü ne kadar başarılı olduğuna baksana. Karnesini eve getirir, bütün notları yüksektir. İnsanlar ona bakar ve büyüyünce başarılı olacak der. Lütfa ihtiyacı var mı? Pek yok. Çaresiz bir insansan Tanrı ve kilise iyidir ama o çaresiz değildir. İkinci çocuğun öyküsü tamamen farklıdır. Onun neye ihtiyacı var? Lütfa ihtiyacı var çünkü evi terk etme ve istediğini yapma nedenini görüyorsun. Çünkü anne babasının onun için belirlediği yüksek standartlara uyamayacağını düşünmektedir. Bu standartlara uygun yaşayamaz. Bunu yapamayacaksa neden bu standartlara uygun yaşamaya çalışsın ki? Zaten yapamaz da. Onun ihtiyacı olan şey müjdedir. Lütfa ihtiyacı vardır çünkü kutsal kitap İsa Mesih'in kurtarma göreviyle geldiğini, günahlarımız için öldüğünü, birkaç nedenden ötürü dirildiğini söyler. Bu nedenlerden biri bağışlanmamız ve bütün eksikliklerimizi, bütün yetersizliklerimizi ve bütün günahlarımızı telafi etmesi için Mesih'in doğruluğunu bizim almamız gerekir. İkincisi de yüreklerimizi değiştirebilmek içindir. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. İlk buyruk şöyle der. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. Bir sabah uyanıp bu buyruğu yerine getirebilir miyiz? Tabii ki hayır. Yeniden doğmadıkça ve Tanrı içimize doğaüstü bir sevgi koymadıkça bu buyruğu nasıl yerine getirebiliriz? Yapılamaz. Ve çocuk evden uzaklaştıktan sonra içinden şöyle der. Her şeyi berbat ettim. Tanrı muhtemelen bana çok kızgın. Tanrı'ya geri dönmenin, onunla barışmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten onun istediği gibi yaşayamam. Bu çocuğun İsa'nın bunun için geldiğini bilmesi lazım. Tabii ki onun istediği gibi yaşayamayız. Tabii ki yaşayamaz. Sen de yaşayamazsın, ben de yaşayamam. Ama Tanrı günahkarları kabul eder ve onlarda sahip olmadıklarını verir. Onlara doğruluk armağanını verir. Huzuruna kabul eder. Farklı şekilde yaşamaları için onları teşvik eder. Yaşam yolunda bizlerin yaptığı kaç hatayı onun da yapacağını bilemeyiz ama bu çocuğun Tanrı'ya gelip abi gibi yaşayacağına dair söz vermek zorunda olmadığını bilmesi gerekir. Olduğu gibi gelebilir. Arada sırada söylediğim bir şarkı var. Bence yeterince söylemiyoruz. Sözleri şöyle. En kötü günahkarlar bile iman ettikleri anda İsa tarafından bağışlanır. Günahlarıyla ve zayıflıklarıyla olduğu gibi gelebilir. Tanrı lütfundan dolayı onu kabul eder. Sana bir soru sorayım. İsa dünyadayken en çok kiminle sorun yaşadı? Ayaşlarla, fahişelerle ve vergi görevlileriyle takıldığı için eleştirildiğini biliyorsundur. Bu tip insanlarla takıldığını biliyoruz dediler. Onların yasaya uyan iyi yürekli olanlar değil, yo. İsa'yı kabul ettiğini de biliyorsundur. Matta 23'ü uzun süredir okumadıysan Matta 23'ü oku. Ben okudum ve diyorum ki, biliyor musun, bu konuda vaaz vermeye cesaret edemedim. Bu kendini beğenmiş insanları azarlayan sevgi dolu İsa mı? Onlarla daha büyük bir sorun yaşıyordu. Aslında bunun için iki oğlu olan bir adamla ilgili bir benzetme anlattı. Büyük oğlu evde kaldı ve gece gündüz çiftlikte çalıştı ve başarılı oldu. Diğer oğlu uzaklara gitti ve çaresizce evine geri dönmeye karar verdi. Senin de anlayabileceğin gibi bu mesaj dizisini büyük bir tutkuyla paylaştık. Ailelerimizin zorluk çektiğini bildiğimiz için gerçeği ve çocuklarla iletişim kurmanın önemini sizlerle paylaşmak istedik. Bu mesaj dizisi ailenin parasal durumu, dua eden anne babaların aileyi nasıl dönüştürebileceği ve evlerimize ne tür eğlenceler soktuğumuzla ilgilidir.
1: Ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinden, Tanrı'nın özel armağanı olan çocuklar adlı mesajlarından bir tanesini daha dinledik. Kazanmak için koşmak programında bir dahaki sefere çocuk yetiştirirken karşılaştığımız belirsizlikleri aşmak üzerinde konuşacağız. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.

0: Radyo Light'ın değerli gençleri, güzel gençleri, geleceğimiz, o geleceğimizi oluşturan, gençleri yetiştirenler, yetişkinler, her zaman kendini genç hissedenler, gençler, başka bir dünyadasınız, Radyo Light'tasınız.
1: Radyo Light, hoş geldiniz.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün size yine hayatımızı nasıl ufak ufak değiştirir de kendimize bambaşka dünyalar oluştururuz diye bir program hazırladık ve bugünkü konumuz
1: nefes almak.
0: Nefes almayı da mı doğru beceremiyoruz yani?
1: Bunu sürekli yapmıyor muyuz zaten?
0: Hepimiz aslında sürekli nefes alıyoruz, almıyor muyuz? Özellikle bu Covid'de o maskeleri taktık da takmıştık da böyle nefessiz kalıyorduk. Kendi karbondioksitimizde boğuluyorduk değil mi Gamze'cim?
1: Kesinlikle, evet, çok çok korkunçtu.
0: Nefesinizin ne kadar kıymetli olduğunu hiç fark ettiniz mi gençler?
1: Çok, gerçekten.
0: Hiç nefes alamadığınız oldu mu? Ben küçükken hastaydım. O zamanlarda böyle nefes alamazdım. Ne olur biraz nefes alayım diye böyle yalvarırdım. Sadece nefes, tek istediğim şey nefes alabilmek.
1: Çok önemli.
0: Bugünkü konumuz nefes almak. Evet Gamze'ciğim.
1: Evet, bu aralar böyle birçok kişiden duyuyorum. Yorgun hissediyorum diyenler oluyor. Sürekli stresten şikayetçi olanlar var, uyku problemi yaşayanlar var, gece uyuyamıyorum diyor mesela arkadaşlarım. Sabah uyanamıyoruz tabii doğal olarak yani böyle olunca. Bütün bunların sebepleri ciddi bir şekilde bununla alakalı olabilir mi sence?
0: Gençler, şimdi bütün gece oyun oynuyorsak sonra sabah ben niye kalkamıyorum, bunu ben nefes terapisiyle düzelteyim diye bir şey yok tabii ki. Ama
1: olmaz.
0: Bu aslında sadece gençler için değil ama neden gençleri biz hedef alıyoruz biliyor musunuz? Çünkü siz gençler aslında yetişkinlere çok şey öğretiyorsunuz. Bizim artık
1: kesinlikle
0: yeni neslimiz büyüklerin küçüklere değil de küçüklerin büyüklere öğrettiği
1: bir
0: dönemdeyiz. O yüzden istiyoruz ki siz her şeyi bilin ve siz ailelerinize deyin ki nefes almamız gerekiyormuş. Gidin deyin ki abla, anne, anneanne de olur, herkes olur, teyze, nefes almamız gerekiyormuş. Canım, kardeşlerim, sevgili dinleyenler, Radyo Light'ın başka bir dünyadaki güzel izleyicileri, dinleyicileri, başka bir şekilde nefes alarak hayatınızı büyük ölçüde değiştirebilirsiniz.
1: Kaliteli hale getirebiliriz.
0: Evet. Yani tabii ki eğer gerçekten fizyolojik bir rahatsızlığınız varsa doktora gideceğiz tabii ki. Ben ölüyorum, astımım var ama sadece nefes terapisiyle iyileşeyim diye bir şey yok. Her zaman çareyi gereken yerde arayacağız. Ama nefes strese çare olur mu? Evet. Nefes odaklanma problemlerine çare olur mu? Evet. Nefes benim iç organlarımdaki bazı problemleri çözer mi? Evet. Stresi azaltır. Evet. Toksinleri atmamızı sağlar. Daha yani bu detoks diyoruz ya, işe yarar mı? Evet. Kendimizi daha iyi hisseder miyiz? Evet. Daha enerjik olur muyuz? Evet. Uyku problemimiz çözülür mü? Evet.
1: Kesinlikle.
0: Uyuyabilir miyiz? Evet. Uyanabilir miyiz? Evet. Kısacası nefesle pek çok şeyi yapmak mümkündür. Tabii ki o an evet hissedersiniz ama bunu her gün yaptığınızda uzun vadede gerçekten çok ciddi yararlarını, sonuçlarını göreceksiniz.
1: Kesinlikle. Peki böyle kronik uykuda ya da yorgunluk problemleri yaşadığın bir zaman oldu mu? Bir dönem oldu mu?
0: Oldu. Şöyle diyeyim. Değerli dinleyenler, şimdi burada biz her şeyin tıbben uzmanı değiliz. Biz bu bilgileri nereden edindik? Kendimiz öyle hallere geldik ki çok çare aramaya başladık. Şimdi bende insomnia vardı, kronik uyku bozukluğu. Ve o kadar kötüydü ki artık rüyayla gerçek yaşamı ayırt edemiyordum. Ya ilaçlara bağımlı olarak yaşayacaksınız ya da şöyle bir hale geliyor. Üniversitedeyken bir gün öğretmene bir ödev götürdüm ama o ödevi de böyle çok zorlanarak yaptım. Çok yoğun bir zamandı. Öğretmene ödevi verdim, sonra dedi ki kızım dedi ben böyle bir şey istemedim ki dedi.
1: Çok enteresan.
0: Rüyamda öğretmenin ödev verdiğini görmüşüm ve insomnia sizde gerçekle rüya algısının arasındaki farkı kaldırdığı için sanıyorum ki öyle bir ödev var. Yapmışım ödevi, saatlerimi vermişim, götürmüşüm öğretmene ve bana diyor ki ben böyle bir ödev vermedim. Çok kötü. Sonra dedim ki bir şekilde bu Inception filmini falan seyretmişsinizdir ya da Awake filmini. Uykuyla uyanıklığın birbirine karıştığı bir durum var ve bunu çözmeniz gerekiyor. Çünkü neden? Gününüzü verimli geçirmek için çözmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Her zaman illa zamanınızın artması gerekmez ya da çok bilmeniz gerekmez ya da çok çalışmanız gerekmez. Özellikle şunu söylüyorum, çok çalışmak zorunda değilsiniz. Verimli çalışmak zorundasınız. Bazıları bir işi 10 saatte yapabilir. Bazen aynı sonucu 4 saatte elde edebilirsiniz, o zaman o 6 saat yanınıza kar kalır. Nefes bunu sağlayabilen bir şey. Benim için insomnia ilaçlarla çözülmedi ve benim hayatımda insomnia farklı şekillerde çözüldü. Tabii ki bunun başka faktörleri de var ama nefes çok büyük parçalarından biriydi.
1: Tanesi.
0: O yüzden bugün size nefesle alakalı şeylerden bahsedeceğim. Tabii ki ben bunun eğitimini aldım bu arada. İlk başta videolar izleyerek başladım, sonra eğitimini aldım. Belki sizin hayatınızda da çok şey değiştirecek. Önce bir ara verelim, ondan sonra bir şarkı dinleyelim. Aradan sonra burada olacağız. Ama eğer nefesle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa e-mail adresimizi verelim.
1: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Önce bir şarkı, sonra
1: şarkıdan
0: tekrar buradayız.
1: Sonra buradayız.
0: Görüşmek üzere.

0: Radyo Light'ın değerli gençleri, başka bir dünyanın insanları, bu dünyadan olmayanlar, bu dünyaya sığmayanlar, bambaşka bir dünya isteyenler, başka bir dünyaya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün dedik ki nefes alarak hayatımızda pek çok şeyi iyileştirebiliriz. Ben dedim benim insomniyam vardı ve büyük ölçüde nefesle düzeldi ve nefesten bahsediyorduk. Evet. Gamze de bir şey soruyordu galiba.
1: Bize nefesten söz eder misin? Neden nefes tekniklerine ihtiyaç duyuyoruz? Neden buna ihtiyaç var?
0: Ha, sana çok basit bir şey söyleyeyim mi? Çünkü oksijen yok. Bilimsel bir sebep söyleyeyim size. Biliyorum çok böyle spiritüel bir şey beklediniz ama öyle değil. İşler hiç öyle değil. Oksijen yok. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama yani İstanbul'da yok. Başka yerde yaşıyorsanız, geçenlerde tatile gitmiştim Balıkesir, Akçay. Orada var, Kaz Dağları'nda. Orada var. Orada belki nefes egzersizlerine daha az ihtiyaç duyabilirsiniz. Aslında yok yani. Yaptığınız zaman daha da çok işe yarar.
1: Kesinlikle.
0: Ama biz gereğince oksijen alamıyoruz. Bizim çok ihtiyacımız var. Gençler, sabah uyanamayanlar, gece uyuyamayanlar, kendini sürekli yorgun hissedenler, gün içinde enerjiye ihtiyacı olanlar ya da çok stres halinde olanlar, ben bu stresi nasıl kontrol altına alabilirim? Öğrenciler geliyor bana, işte çok heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. Çalışıyorlar, derslere çalışıyorlar ya da sahne var, tiyatro oyunu sergileyeceğiz. Çok heyecanlılar, nasıl olup da ben bu heyecanımın üstesinden gelirim? Çünkü o kadar ders çalışıyorsunuz, sonra panikten, heyecandan aklınızdakiler de gidiyor. Hayal ettiğiniz kadar iyisini yapamıyorsunuz. Ne gerek var? Sakin olabiliriz, uyuyabiliriz, uyanabiliriz, evet, enerjik olabiliriz. Temel sebebi hayatımızdaki sorunların yeterince oksijen alamıyor olmamız. Çünkü ciğerlerimiz bu kadar az oksijene göre yapılandırılmamış. Yani sizin ciğeriniz normalde bunun 5 katı daha fazla oksijen almak istiyor. Eski insanları düşünün. Eskilerden herkes her yere yürüyormuş, bir. Bu kadar araba, bu kadar kirlilik, hava kirliliği yokmuş, iki. Bu nedenle daha kaliteli hava varmış. Şimdi hava durumları bize diyor ki hava kaliteli. Kaliteli derken işte neden? Hayatta kalacak kadar kaliteli yani.
1: Ölmeyecek kadar.
0: Ölmeyecek kadar.
1: Bunun farkını gerçekten Ege'ye, Akdeniz'e, farklı yerlere, ağaçların, ormanların daha fazla olduğu yerlere gittiğiniz zaman daha çok fark ediyorsunuz. O yüzden fark ediyoruz. İstanbul'da ciddi anlamda yok.
0: Evet, şimdi biz nasıl nefes alacağız? Evet. Gamze nefes al bakayım bana. Nefes al ver, steteskop dinliyoruz. Ciğerlerde bir şey yok ama kendini mutlu hissetmiyor.
1: Gerçekten doğru şekilde nefes almıyoruz diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru şekilde nefes
1: nasıl,
0: almıyoruz.
1: Nasıl düzgün nefes alabiliriz?
0: Düzgün nefes almak bir, dengeli nefes almaktan iki, diyaframla nefes almakla alakalı. Diyafram nedir? Bunu herkes biliyor. Bazı zamanlarda biraz çok temele geçeceğiz, bazı zamanlar biraz daha üst seviye şeyler olacak. Diyafram hıçkırık tuttuğunda sizi hık hık diye zıplatan kasa denir. Minnacık kas, aslında minnacık değil yani, böyle kaburganızın altında olduğunu düşünün. Geniş olduğu söylenebilir. Çok güçlüdür, çok güçlüdür. Sizin kontrol edemeyeceğiniz kadar o hıçkırıklar ne kadar zıplatıyor bizi, ne kadar hava yukarıya doğru gönderiyor. Öyle düşünün, biz bunu kontrol altında kullanırsak bir sürü oksijenimiz olur. Ortamımızı değiştiremiyoruz, evet, ama nefes alma şeklimizi değiştirebiliriz. Bebeklere bakın, sırt üstü yattığınız zaman kendinize bakın, hayvanlara bakın, doğadaki her şeye bakın, her şey bizim haricimizde ciğerleriyle nefes alan yetişkinler haricinde herkes diyaframıyla nefes alır. Bebekleri yatırdığınız zaman karınları iner şişer, köpekler zaten diye nefes alır. Genel olarak bütün doğa diyaframla nefes alır, ciğerleri olanlardan bahsediyorum. Ama biz bu alışkanlığımızı büyüdükçe kaybediyoruz. Böyle buralarını uzun uzadıya anlatmayayım ama diyaframdan nasıl nefes alınır? Bu program biraz tuhaf olacak. Siz de şimdi bunu böyle otobüste falan dinliyorsanız, ortalıkta birden dilinizi çıkartıp da köpek nefesi yapmaya tabii ki çalışmayın. Ama eve gittiğinizde bir sırt üstü yatın. Elinize, diyaframınıza, karnınıza koyun. İlla tam diyafram olması gerekmiyor. Ve nefes alırken normalde önce tamamen nefes verin. Sonra nefes alırken karnınızın şiştiğini hissedin. Takip edin. Nefes verin, nefes alın. Zorla karnınızı şişirmeyin. Eğer olmuyorsa dilinizi biraz dışarı çıkarın ve köpek taklidi yapın. Yani şöyle bir şey oluyor. diye gayet köpek taklidi yapın. Utanmayın. Bir yere saklanın. Tuvalette de yapabilirsiniz. Lavaboda yapabilirsiniz. Duşta yapabilirsiniz. Bu şekilde diyaframın nerede olduğunun önce bilincine varacağız ki sonradan onu kendimiz kullanabilelim. Üflemeli bir enstrüman çalıyorsanız diyafram lazım. Şarkı söylüyorsanız lazım. Benim gibi çene bassanız lazım. Sürekli konuşuyorsanız kesinlikle diyafram nefesi şart. Şarkı söylerken şart. O yüzden korolardakiler, sanatla uğraşanlar, sporla uğraşanlar.
1: Özellikle.
0: Ben eskiden crossfit yapıyordum. Bir yerde böyle herkes nefessiz kalıyor. Sonra benim bildiğim başka nefes yöntemleri var. Daha fazla oksijen almanızı sağlıyor. Nefes almak iki temel bölümden oluşur. Bir, nefes almak. Diyaframa nefes aldık. İki, nefes vermek. Biliyor musunuz aslında vücudunuzun ihtiyacı olan oksijen ama asıl ihtiyacınız olan şeylerden biri, en önemlisi karbondioksiti. O kirli havayı ciğerlerinizden atmak. O böyle özellikle ağzımızla nefes aldığımız zaman bir şeyler ciğerlerimize giriyor, yapışıyor, orada aslında bize zarar veriyor. Bugün bunları nasıl yok ederiz, nasıl daha fazla ciğerimize nasıl alan açarız, nasıl daha verimli nefes alabiliriz, onları konuşacağız. Hemen böyle laf kalabalığı yapmadan tekniklere geçeceğiz. Kısa bir müzik arasından
1: şarkı
0: sonra
1: verelim.
0: Şarkı dinliyoruz.
1: Evet.
0: Gamze bana kötü kötü bakıyor, çok konuştum diyor. Hemen bize yazın, yorumlarınızı yazın lütfen.
1: Evet, başka bir dünya 369 @gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Geçenlerde sordular neden 369 uğurlu sayı mı diyelim, yani sevdiğimiz sayılardan. Tesla'nın da Tesla'yabilirsiniz sevdiği sayılardan, ondan 369 sonundaki. Tamamen kişisel yani. Kısa bir aradan sonra tekrar Radio Light'ta ve başka bir dünyadayız nefes teknikleriyle.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyenleri, özellikle gençler, yetişkinler, gençleri yetiştirenler, bir de yetişkinlere öğreten gençler. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Her zaman genç hissedenler.
0: Evet, başka bir dünyaya hoş geldiniz. Bugün hayatımızda ufacık bir şeyi, çok temel bir şeyi değiştirerek ne gibi değişikliklere yol açabiliriz? Bunu konuşuyoruz. Nefes konusunu konuşuyoruz.
1: Almak.
0: Dedik ki kendinizi yorgun, stresli, uykusuz hissediyorsanız böyle şeyler yapın dedik. Hı-hı. Ve Radyo Light'tasınız ve başka bir dünyada nefes almayı öğreniyoruz.
1: Nedir bu nefes teknikleri?
0: Evet, nefes teknikleri.
1: Arada bahsetmiştin, dengeli nefes almak nedir? Nasıl yapıyoruz? Bu nelere vesile oluyor bunun sayesinde? Hayatımızda ne gibi şeyler değişiyor?
0: Dur, bir dakika. Dur. Tamam. Hemen şimdi başlıyorum. Hepsinden bahsediyorum.
1: Çok kısaca
0: bahsediyorum. Birincisi, dengeli nefes almak. Doğru şekilde diyafram dedik demin. Diyaframdan nefes alacağız, burnumuzdan nefes alacağız ve 4-4-4 diye bir şey deneyeceğiz. 4'e kadar sayarak nefes alacağız. 4'e kadar sayarken tutacağız. Nefes. Ve 4 saniye boyunca vereceğiz.
1: Nefes vereceğiz.
0: 4 saniye uzunluğunda nefes vereceğiz. Hı-hı. Birlikte yapacağız bunu. 2. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi bu aralar psikoloji falan böyle çok moda, kişisel gelişim falan. Şunu size söyleyeyim. Nefes alırken ki alma ve verme dengeniz hem fizyolojik olarak ciğeriniz için önemli, vücuda, kalbe o oksijeni doğru bir şekilde işleme süresi veriyorsunuz ve tamamıyla nefesi vermek ciğerlerinizde daha çok yer açıyor ve bir sonraki sefere hani zaten dolu olan bir şeyin üzerine oksijen sıkıştırmaya çalışmak yerine doğru düzgün oksijenle dolmanızı sağlıyor. Bu fizyolojik bir denge. İkincisi, psikolojik açıdan da hayattaki alma verme dengenizi sağlıyor. Siz hep böyle millete işte hediyeler, millete zamanınızı, millete her şeyinizi açıyorsunuz diyelim. Bu durumda nefesinizi 4 saniye boyunca veremezsiniz. Daha kısa sürede verirsiniz ve biter. Nefesinizi alma sürenizle verme sürenizin aynı olması gerekir. Evet, koşarken derler ki iki aşamada al, bir aşamada ver. Şimdi buradaki denge nerede? Burnunuzdan alıyorsunuz iki aşamada, daha az oksijen geliyor. Ağız büyük bir aşamada atıyorsunuz.
1: Tek seferde daha hızlı atılmış oluyor.
0: Yine dengeli yani. Ama biz bugün başka nefeslerden bahsedeceğiz. Bir sürü nefes tekniğinden. Ne nefesmiş be diyeceksiniz. Yapalım mı Gamzacığım?
1: Yapalım.
0: Bunu sıralarda beklerken, bir yerlerde dururken, her yerde gizli gizli yapabilirsiniz. Hı. Yalnız çok derin aldığınızda, sayıyı çok uzattığınızda, büyüttüğünüzde başınız dönebilir. Çünkü o kadar oksijen almıyoruz ki normal hayatta.
1: Evet, fark etmiyoruz bunu gerçekten.
0: O yüzden eğer ayaktaysanız mümkünse sadece 4'te kalın. Eğer oturuyorsanız, yatıyorsanız 8'e, 12'ye, 16'ya geçebilirsiniz. Normalde olan şey 1 dakikada tek bir nefes almak. 20 saniye boyunca nefes alınıyor, 20 saniye tutuluyor ve 20 saniyede veriliyor. Oh. Ama tabii ki hayatı bu kadar yavaşlatmanıza gerek yok. Bizim için şu anda 4 müthiştir. Neyi yapabiliyorsanız o mükemmeldir sizin için.
1: Kesinlikle.
0: Her zaman sadece bir tık aşmaya çalışacağız. Şimdi 4'e kadar sayacağım ve Gamze nefes alacak, değil mi Gamzeciğim?
1: Evet.
0: Ve nefes alırken burnumuzdan bir çiçeği koklarmış gibi nefes alacağız.
1: Çok güzel.
0: Bir çiçeği koklamaya çalıştığınızda yapıyorsunuz. Yani daha o havayı içinize çekiyorsunuz. Nefes vermesini istediğimde ise doğum gününüz ve mumları söndürüyorsunuz. Pastanın mumlarını üfleyeceksiniz. Mum üfler gibi nefes vereceğiz. Ama ağzımızdaki boşluğu mümkün olduğu kadar küçülteceğiz ki uzun süre tutabilirim. Çok büyük bir alandan verirseniz eğer nefesi 4 saniye tutamayabilirsiniz başta. Kısaca bir deneyelim Gamzacığım. Başlıyoruz. Lütfen nefes alın. Mümkünse gözlerinizi kapayın ve sadece bu sayıya ve nefesinize odaklanın. Nefes alıyoruz. 1 2 3 4. Bütün bu yol boyunca uzun. Şimdi tutuyoruz. 1 2 3 4. Şimdi mumlarımızı üflüyoruz. 1 2 devam. 3 4. Süper. Şimdi kendinizi kontrol etmeyi öğreniyorsunuz. Tam nefes veremediniz mi? Daha hava mı kaldı orada? O zaman hayatınızda bir şeyleri bırakamıyorsunuz demektir. Bırakın gitsin. Tam olarak o 4 saniyeye o içinizde kalan karbondioksiti vereceğiniz nefesi bölebilmemiz gerekiyor. Eğer yapabiliyorsanız Ellerinizi yukarı kaldırabilirsiniz ve vücudunuzun yanından bir daire çizebilirsiniz o nefesi verirken.
1: Biraz diyaframı mı açmamızı
0: evet, sağlıyor? Evet, diyaframı açmanızı sağlıyor.
1: Kolaylık sağlıyor.
0: Ne kadar böyle kaburga kısmını ne kadar genişletirseniz o kadar çok hava girer içinize evet. Ve o kadar güçlü nefes alabilirsiniz. Bir kere daha yapalım, sonra bir araya girelim. Nefes alıyoruz, dörde kadar sayıyoruz. Önce bütün nefesinizi boşaltın tabii. Nefes alıyoruz. Kokla çiçeği, kokla çiçeği. 4 tut. 1 2 3 4 Mumu üflüyoruz ağzımızdan. 2 3 4 Tamamen boşalt havayı. Tekrar yapıyoruz. Nefes alıyoruz. 1 2 3 4 Tutuyoruz nefesimizi. 1 2 3 4 ve veriyoruz. Mumu üfleyin. Kuvvetlice bırakın bütün pis hava gitsin. 2 3 4 Süpersiniz. Bunu sırada beklerken falan yapabilirsiniz. Dudaklarınızı çok da büzmenize gerek yok ve sizi rahatlattığını hissedeceksiniz.
1: Kesinlikle rahatlatıyor, sakinleştiriyor. Başka bir şey düşünmeden odaklanmanızı sağlıyor.
0: Bunu keyifle. Ders çalışmadan önce yapın. İnanın daha kolay odaklanabilmenizi sağlayacak ve o sınav stresinizi falanınızı filanınızı alır. Herkes kesinlikle. İçin geçerli. İş görüşmeniz mi var ya da işte böyle stresten çıldırdınız mı? Artık aklınıza fikir mi gelmiyor? Evet. Ya da birisi çok feci şekilde sinirlerinizi mi bozdu? Sadece nefesinize odaklanın. Kısa bir ara veriyoruz. Bir şarkı dinliyoruz. Ondan sonra tekrar Radyo Light'tayız. Tekrar başka bir dünyadayız. Nisan yine burada. Gamze yine burada. Bu arada bize yazın lütfen.
1: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Şarkıdan sonra tekrar buradayız.
1: Buradayız.

0: tekrar Radyo Light'tayız gençler.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Başka bir dünyadayız. Evet, ben Nisan ve...
1: ben Gamze.
0: Bugün nefes almayı öğreniyoruz. Dedik ki diyafram kullanacağız, güçlü nefes alacağız. Nefes alırken bir çiçeği koklar gibi, nefes verirken bir mumu üfler gibi. Bir ufak nefes çalışması yaptık. Normalde bunu 3 dakika boyunca yaparsanız baya sakinleşirsiniz. Neden? Çünkü oksijen giriyor. Ve o oksijen, yani kalbiniz daha fazla oksijen alıyor. O yüzden daha güzel çalışmaya başlıyor. Ve fizyolojik olarak sonunda yavaşlıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. O böyle nabzınız, heyecanlarınız da güm güm atıyor ya. O aşağı inmiş oluyor ve size daha çok sakinlik geliyor. Böylece daha çok oksijen, daha açık zihin demektir. Hı. Ders çalışırken sizin için daha yararlı, sınavlara girmeden önce daha yararlı ama daha sakinleştiren nefes çalışmalarımız da var. Bunlardan da bahsedeceğiz tabii.
1: Nefes çalışmasını yaparken gerçekten nefes almamış olduğumu fark ettim.
0: Ya bazen evet öğrencilere diyorum sadece şöyle ellerini yana kaldır, nefes al, nefes ver diye bırak nefesini. Ve onda bile birkaç kere tekrarladıklarında başları dönmeye başlıyor. O kadar çünkü toksik ki, sürekli egzoz, sürekli bir şey, doğru düzgün nefes almıyoruz, spor yapmıyoruz. Sporu yapsak da kapalı alanlarda yapıyoruz, doğaya çıkıyoruz varsa tabii hani.
1: Şanslıysanız... birazcık ağaç varsa etrafımızda.
0: Gidip ağaçlara burnunuzu dayayın, nefes alın. Evet neyse, kendi ortamlarımıza nasıl daha fazla oksijen ediniriz bunun peşindeyiz. Nasıl daha fazla karbondioksitten kurtuluruz bunun peşindeyiz.
1: Peki bir farklı yöntem daha vardı. Nisan sen bana yaptırıyordun yine bir aralar. Burnun sağ ve sol deliğinden nefes alıp verme dengesi.
0: Benim genelde
1: başka yöntemler var mı?
0: Bütün eğitimlerde ilk deneyim, ilk öğrencim Gamze oluyor. Gamze'de
1: ben
0: bakıyorum.
1: Ben çok büyük keyif alıyorum.
0: Önce kendimde bakıyorum işe yarıyor mu? Yarıyor. Sonra bakıyorum Gamze'de işe yarıyor mu? Tamam. Peki. Burnun sağ ve sol tarafından nefes almak. Bu bir, o deliği ve dolayısıyla sizin çok hızlı hareket etmenizi kapatan bir şey. Daha az bir alandan nefes alıyorsunuz. Dolayısıyla daha uzun sürede nefes alıyorsunuz. Dolayısıyla hayat daha fazla yavaşlıyor. Kalbiniz daha uzun sürede kanı pompalıyor vesaire. İkincisi, beyninizin sağ ve sol lobları farklı şekilde etkindir. Bunu daha sonra daha detaylı olarak anlatacağız ama bir şekilde sakinleşirsiniz, bir şekilde daha enerjik hale gelirsiniz. Ve alma ve verme dengesiyle de alakalı. Şimdi bunları boş verin de siz gelin nefes alalım. Öncelikle parmağınızı burnunuzun sağ deliğine yandan bastırın. Burnunuza yandan.
1: Kapatacak şekilde.
0: Kapatacak şekilde. Yani amacımız soldan nefes almak. Sol delikten sadece nefes alacağız. Ondan sonra diğer parmağımızla da kapatacağız. Tek elinizi kullanabilirsiniz. Yani baş parmağınızı ve işaret parmağınızı kullanabilirsiniz. Hı-hı. Bu sefer sol tarafa bastıracağız. Sol tarafı kapayacağız. Yani deliğinizi tıkamaya çalışmayın. Yandan bastırın.
1: Yandan, dıştan.
0: Ve sağ taraftan nefes vereceğiz. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Bu sefer tutmayacağız. Sadece 4'e kadar sayarken nefes alacağız. Ve 4'e kadar sayarken nefes vereceğiz. Sonra bunu 8'e çıkaracağız. Bir kere beraber yapalım bakalım ne oluyor.
1: Evet.
0: Kapadık. Sol taraftan nefes alıyoruz. Sağ taraftan veriyoruz. Tam tersini de yapabilirsiniz. Önemli değil. Sadece şu önemli. Bu şekilde 5 kere aldıysanız tam tersini yaparak da 5 kere alın. Dengeli olması gerekiyor. Nefesimizi verdik. Kapadık. Nefes alıyoruz. Tek bir delikten. 1, 2, 3, 4. Burun deliği değiştirdik. Diğer tarafı kapadık. Nefes veriyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi 8'i deneyeceğiz. Yavaşça nefes alacağız. Yavaş, çok yavaş. Tamamen nefes veriyoruz. Kapattık. Burnumuzun bir tarafını nefes alıyoruz. 1, yavaşça. 2, 3, devam. 4, devam, 5, 6, 7, 8, ciğerler doldu, tutun, şimdi nefes veriyoruz, diğer tarafa geçtik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, süpersiniz, Bunu ilk başta yaparken muhtemelen kesik kesik olacak. Bir dediğimde iki falan gibi bir şey olacak. Hani böyle bir, iki falan gibi. Ama ondan sonra o bir, iki, üç, dört, beş, altı boyunca böyle uzun ve aynı düzeyde bir nefes alıp verebilmeye başlayacaksınız. Ve bunu lütfen 1,5 dakika boyunca bir tarafa kendi ritminizde zamanlayıcı kurup 1,5 dakika boyunca da tam tersini, yani ilk başta sağdan alıp soldan verdiyseniz sonra soldan alıp sağdan vereceksiniz. Bu şekilde yaparsanız sadece 3 dakika içinde vücudunuzda kanınızdaki oksijen oranı ciddi anlamda artacaktır. Bu da hissettiğiniz stresi azaltacak ve odaklanma yeteneğinizi çok böyle iyi yönde etkileyecek. İşe kesinlikle yaramazsa da yazın. Hiçbir işe yaramadı deyin. O zaman yapma şeklinizde bir hata vardır. Kesinlikle işe yarıyor. Kesinlikle bilimsel işe yarıyor. Bir gerçek bu yani.
1: Evet.
0: Şimdi kısa bir ara verelim. Bu arada siz bu güzel şarkıyı dinlerken lütfen nefesinize odaklanmaya devam edin. Nefes alın, nefes verin. Hayat daha güzel olacak. Başka bir dünyada birazdan tekrar birlikteyiz. Kısa bir mola.
1: Şarkıdan sonra buradayız.

0: Radyo Light'ın sakin gençleri, güzel gençleri, kolaylıkla öğrenen, müthiş derecede başarılı olan gençleri.
1: Enerjik gençleri, enerjik her zaman gençlerin. Genç hisseden gençleri.
0: Süpersiniz. Bugün nefes almayı öğreniyorduk ve dedik ki bunlar ders çalışırken işimize yarar, sınav stresinde işimize yarar.
1: Görüşmelerimizde
0: işimize
1: sakin
0: yarar.
1: Sakin kalmamız gereken yerlerde.
0: Birinden hoşlanıyoruz, onunla görüşeceğiz. Ondan sonra ay kalbimiz güm güm güm güm atıyor. Aa, böyle gerçekten kendimizi sakinleştirmek de işimize yarar. Yüzümüze renk gelsin, bir canlılık gelsin derken işimize yarar. Normalde nefes almıyoruz. Doğru nasıl nefes alınır? Bir de fazladan biraz nefes çalışmasıyla nasıl daha sağlıklı bir hayatımız olur? Bunun peşindeyiz bugün ve dengeli nefesten bahsettik.
1: Evet, şimdi bir ateş nefesinden yaptırıyordun bana ve ben böyle nefes nefese kalıyordum. Nasıl evet. Yapıyorduk bunu? Neler, ne işe yarıyor?
0: Şimdi bunların adları çok acayip. Bir de ben de acayip acayip isimler verdim bunlara falan. İsimlere çok takılmayın. Bu bir tür diyafram nefesidir ve enerjiye ihtiyacınız olduğu zaman kullanılır. Nasıl yani? Mesela sabah kalktınız, bugün de mi okula gideceğim, bugün de mi işe gideceğim, hiç halim yok. Ya da işte böyle bitmişsiniz, yatıyorsunuz böyle ama evi temizlemeniz lazım falan. Hani bir tık daha enerjiye ihtiyacınız olduğu yerde. Spor yapıyorsanız eğer antrenmanın böyle bir kısmı, işte ne bileyim bir tur daha koşulacak haliniz yok. 2 dakikada size enerji pompalayacak bir şey yani gerçekten. Zaten de diyaframınızı bir pompa gibi kullanmak üzerine kurulu bir nefes. Birileri buna eril enerji falan da, herkes farklı bir isim koyuyor ama sonuçta amacı daha fazla oksijenle daha fazla enerji elde etmektir. Vücuttaki işte ATP denen adenozin trifosfat falan. Bunları sonra anlatacağım ama bir takım fizyolojik yararları var. Hadi yapalım. Şimdi elimizi karnımıza koyduk, diyaframımıza. Böyle kaburgalarımızın altına koyduk. Buradaki amacımız nefes vermeye odaklanmak. Bir böyle kompresör gibi önce diye nefes verdiğinizi düşünün. Nefesi o sıkıştırdığınız diyafram kendi açıldığı için kendi kendine alacak. Sadece karnınızı pompalayarak, sanki birisi karnınıza yumruk atıyormuş da siz yapmışsınız gibi sıkıp havayı boşaltıyorsunuz. Sonra kendiliğinden zaten hava dolacak. Nefes almak için çaba sarf etmiyoruz. Nefes vermek için aşırı bir çaba sarf ediyoruz. Bunun ne yararı var? Bütün o toksinlerimizi atmamızı sağlıyor. Oksijenin daha fazla vücudumuzda dolaşmasını sağlıyor. Ve uyarıyorum, başınız dönecek.
1: Evet. Oturun.
0: Oturun. Ya da yatın. Çünkü normalde vücudumuz olması gereken kadar oksijen almadığı için bunu aldığında maalesef gözümüz kararıyor, başımız dönüyor falan. Ki hiç iyi bir şey değil gerçekten. Yaptıkça alışacaksınız, yaptıkça da o ne kadar zinde hissediyorum ya olacak.
1: Peki bu biraz şey gibi mi, böyle arkadan birisi vuruyormuş da böyle karnınız dışarı çıkıp tekrar geri giriyormuş gibi bir şey oluyor mu?
0: Ya arkadan yanlış mı? Değil. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bunu fake, yani böyle sahte bir şekilde karnınızı şişirerek yapmayın. Sadece birisi hani karnınıza yumruk atın, kendinizi karnınızı hissedin. Gerçekten tabii canınızı acıtmayacak şekilde. Ondan sonra bana yorum yazmayın. Hocam karnımızı yumrukladık, mahvoldum bittim falan diye. Kaslarınızı kasarsınız kendinizi birisi size yumruk atmaya çalıştığında. O yüzden önce doğru nasıl yapacağınızı anlamanız için kendinize ufak ufak vurun. Bu ayrıca dolaşımınızın doğru düzgün etkinleşmesi için de gerekli. Ama bunu sonra başka bir şeyde değineceğiz ama hafiften böyle yoklayın, biraz yumruk atın karnınıza. Ondan sonra karnınızı hissedin. Ben de şu anda pıt pıt pıt pıt, bilmiyorum duyuyor musunuz ama vuruyorum kendime. Sert vurmaya çalıştığınızda böyle diye kendinizi diye sıkarsınız.
1: Evet.
0: Şimdi bu nefes şöyle duyulacak. Eğer diyaframınızın nerede olduğunu hatırlamıyorsanız ilk başına bir köpek nefesi yapın. Yapın. Çünkü dilinizi dışarı çıkarın, otomatik köpek taklidi yaparken kullanacaksınız. Bunun 2 türlüsü var. Biri kolay yolu, ağzımız açık yapmak. İkincisi burundan yapmak. Burundan yapmak daha zor. Ben burundan yapmayı tercih ediyorum.
1: Acı çektiriyor.
0: Gamze belki ağızdan yapar ama burnunuz yanacak. Böyle beyniniz yanıyor gibi hissedebilirsiniz. Çok normal. Asıl olması gereken şey oksijenin o kadar etkin olarak ele geçirmesi size. Şöyle nefesi veriyorsunuz. Ve kendiliğinden o diye siz ittiğiniz zaman, bu arada karın kaslarınız için de çok yararlı. Yani spordan önce de yapabilirsiniz. Kendiliğinden şişecek. Nefes almak için çaba sarf etmeyin. Sadece ıkının gibi bir şey yani. Nefesi verin. Sadece 10 saniye boyunca yapıyoruz. Gamze'den sesini duyalım. Başla Gamze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süper. Normal nefes verin. Şuh. Tekrar nefes alıyoruz. Karınlar hazır. Son 2, 3, 4, 10. Gamze 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nefesimizi veriyoruz geri kalan. Toksinlerin yanması için işe yarıyor. Ve ayrıca daha fazla oksijen elde ettiğiniz için size daha fazla enerji verecektir. Kendiniz bu böyle bir saniyede ve radyodan dinleyerek muhtemelen olmayacak ama öğrenmeyi öğrenmek lazım. O yüzden araştırarak kendiniz de bulabilirsiniz bunu. Ama şu anda sadece olduğunuz yerde oturun ve sadece bu şarkı boyunca 1,5 dakika bunu yapın. Daha fazlası evet. Başınızı döndürecektir. Döndü mü başın?
1: Başım biraz döndü, evet.
0: Gerçek anlamda yaparsanız başınız dönecektir. Eğer başınız dönmüyorsa yeterince güçlü nefes vermiyorsunuz demektir. Ufak bir ara verelim. Şarkımızı dinleyelim. O arada nefesimize odaklanalım. Nefes verelim, verelim. Ateş nefesi yapalım. Unutmayın, pompa gibi. Ve nefes verişinize odaklanıyorsunuz. Güzel bir şarkı, güzel bir nefes çalışması. Sonra tekrar buradayız. Sonra tekrar başka bir dünyadasınız. Radyo Life'tasınız. Nisan ve Gamze'lisiniz.
1: Başka bir dünyada.
0: Biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Radyo Light'ın güzel gençleri, bugün başka bir dünyada nefes çalışması yapıyoruz. Ufak bir nefes etkinliği bu. Başlı başına bir nefes terapisi diyemeyiz. Siz de sadece ufak tefek nefes yöntemlerinden, egzersizlerinden bahsediyoruz. Ve bu bile her gün yaptığınızda, her gün 5 dakikanızı, 3 dakikanızı ayırsanız ya da bir şeyleri sırada beklerken falan nefesinize odaklanabilirseniz hayatınızda çok şey değiştirecek. Özellikle biraz önce yaptığımız ateş nefesi gerçekten enerjiye ihtiyacınız olduğunda müthiş bir şey. Ya da daha öncesinde yaptığımız, burnumuzun bir tarafını kapayarak yaptığımız dengeli nefes çalışması, panik halinde hissettiğinizde, stresli hissettiğinizde sizi yatıştıracak bir şey. Aynı şekilde uyku problemi yaşadığınızda, uyumak istediğinizde o nefesi yapabilirsiniz. Uyanmak istediğinizde ateş nefesini yapabilirsiniz. Tabii ki daha bir sürü teknik var.
1: Sakinleşmek istediğinizde.
0: Yeter ki burada kalın, şarkıları dinleyin ve bir yandan nefes çalışmalarına katılın. Bunu tabii ki normal hayatınızda da sürekli olarak yapın. Her gün, her gün yapın. Oksijene ihtiyacınız var. Kesinlikle. Bu bilimsel bir gerçek.
1: Evet, bir yöntem daha vardı. Böyle çok komik bir şekilde dilimi pipet gibi yaptırıp da bana uygulattığın bir yöntem vardı. O nasıl? Onda neler oluyor?
0: Ya bu çok sorunlu bir şey. Çünkü insanların genetik olarak sadece %10'u dilini bu şekilde dikine bükebiliyor. Yuvarlamaktan bahsetmiyorum. Dikine ikiye bükmekten ve bir pipet elde etmekten bahsediyorum. Eğer bükemiyorsanız dilinizi dışarı çıkarın. Yani bir öpücük gönderiyor gibi yapın. Dilinizi dışarı çıkarın. Bu baylar, bayanlar, herkes için geçerli. Özellikle de kötü alışkanlıkları olanlar, ya hepimizin yeme bozukluğumuz falan var. Çünkü günümüzün yeme alışkanlıkları da artık her şey hızlandığı için fast food'a dayandı. Karaciğerlerimiz yağlanıyor, kolesterollerimiz çıkıyor. Gençlerde bile şeker hastalığı görüyorum. Çok sık görüyorum. Çok genç yaşlarda, çok yazık. Düşünün, ileride o yemeği çok sevdiğiniz şeyleri yiyemeyeceksiniz. Herkeste bir Hashimoto'dur gidiyor falan filan. Biz nefesle elimizden geleni yapalım. Bu tabii ki de hastalıkların çözülmesi, şifalanması başka güçlere, gerçekten yaratılışımıza ve duaya daha bağlı belki. Ben size bilimsel bir şey sunuyorum şu anda. Şimdi küçük bir şekilde bir pipet yaptık dilimizi. Eğer bükemiyorsanız elinizle bile ilk başlarda yanlardan bükebilirsiniz. Sonra diliniz alışır. Ben bunu antrenmanlarda nefessiz kaldığımda yapıyordum.

0: O an dilimi çıkarıp orada yapıyordum. Böyle çok ağır antrenmanlar oluyor CrossFit'in. İşte burpee yapıyorsunuz, nasıl anlatayım şimdi. Yerlere yatıyorsunuz, şınav çekiyorsunuz, yukarı zıplıyorsunuz, tekrar yere yatıyorsunuz ya da daha ileri atlayarak yapıyorsunuz
1: bunu
0: falan.
1: Bir şekilde.
0: Hızlı olan bir şey ve aşırı derecede artık bir süre sonra ciğerleriniz yanmaya başlıyor ve daha fazla oksijene ihtiyacınız oluyor devam edebilmek için. O durumlarda bunu kullanmak çok güzel oluyor. Ya da eğer kendinizi hasta hissediyorsanız, grip olacağım, olmamam lazım falan, yine bu çok güzel bir şekilde oksijen sağladığı için vücudunuza direncinizi artırır.
1: Artırıyor.
0: Şimdi şöyle yapıyoruz. Pipetlerimizi çıkardık, dilimizi çıkartalım. Ondan sonra oradan nefes alacağız. Dilimizdeki o pipet boşluğundan havayı için diye için havayı. Tutun. 1, 2, 3, 4 ve burnunuzdan verin. 1, 2, 3, 4. Bütün havayı geri bıraktık. Pipetler hazır. Pipetinizi bozmayın. Nefes alıyoruz. İçin havayı. Tuttuk. 1, 2, 3, 4. Nefesimizi burnumuzdan veriyoruz. 1, 2, sürekli olarak 3. Kesik kesik değil. 4. Tamamen bırakın. Şimdi bir tık uzunluğu yapıyoruz. Bu sefer 8'e kadar sayacağız. Ve bu sefer nefes alırken de sayacağım. O kadar için ki her zaman en böyle artık diyaframınız ve ciğerleriniz şiştiği zaman bile bir tık daha nefeslik vardır yer. Ben size o zaman haber vereceğim. Bir tık daha kendinizi zorlayın. Ciğerlerimizi geliştiriyoruz. Nefes verdik tamamen. Pipetlerimizi hazırladık. 2, 3, 4. Durun. Bir tık daha alın. Son bir hüp. Tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başımız döndü. Nefes veriyoruz. 1, 2, 3. Burnumuzdan 4, 5, 6. Süper. 7, 8. Bırakın kendinizi. Bunu yani 1,5 dakika normalde yapıyoruz. 1,5 dakika boyunca sakince yaparsanız kesinlikle sakinleşirsiniz. Ve kesinlikle mümkün değil başka türlüsü, kesinlikle odaklanmanız gelişir. Sadece çok bir şey beklemiyorum. Hepsini her gün yapamayabilirsiniz belki. Ama her gün 3 dakika. 3 dakikayı neye vermiyoruz ya? 3 dakika şu telefonu bırakın ya da telefonunuzu güzel bir müzik çalmak için, Radio Light dinlemek için kullanın ve güzel bir müzik eşliğinde ne isterseniz nefes alın, nefes verin. Başka bir sorunuz var mı Gamze öğretmenim?
1: Evet, bir tane de aslan nefesinden bahsediyordun. Aslan nefesi.
0: Ben bu nefes terapisini öğrenirken aslan nefesinde bayılmıştım arkadaşlar. O yüzden bunu asla oturmadan yapmayın. Mümkün değil. Oturuyor olmanız lazım. Hatta yumuşak bir yerde oturun. Yani biraz da tehlikeli mi oluyor, bunu anlatmasak mı? Yapmak yapmamak kendi tercihiniz. Ben size sadece ne olduğunu
1: yöntemi
0: anlatacağım.
1: Yöntemi sadece bilebilirsiniz. Belki uygulamak zorunda değilsiniz.
0: Bu toksinlerin yakılması için yapılan bir nefes. Bunun amacı ateş nefesi gibi nefes vermek. Ama bu sefer tamamen vermeye odaklanıyoruz. Öksüreceksiniz. Ve bunu yaptıkça ciğerleriniz yandıkça ne kadar ciğerlerimizde bir şeyler birikmiş, ne kadar halsiz hissediyoruz falan, onu anlayacaksınız. Çok kısaca yapalım. Ondan sonra bir araya gideceğiz. Sonra da toparlayacağız zaten. Çok kısaca yapalım bunu. Normal istediğiniz gibi nefes alın. Ondan sonra hani bir kedileri görmüş müsünüzdür? Hani yaparlar. Hani böyle bir pıhlamak gibi bir şey yapmanız gerekiyor.
1: Kızgınken tamamen pıhladıkları bir zaman gibi.
0: Evet, bütün nefesinizi diye böyle dışarı vermeye çalışacaksınız. Şu anda tabii ben bu sesi özellikle çıkardım, siz duyabilin diye böyle bir ses çıkmıyor. Sadece diye bir ses
1: ağzımız
0: çıkıyor.
1: Ağzımız açık değil mi?
0: Ağzımızı açabildiğimiz kadar açıyoruz. Dikkat edin, çeneniz düşmesin. Benim babaannem bir kere gülerken çene kemiği böyle kalmış, öyle ağzı açık vaziyette. Öyle olmayın. Hatta isterseniz elinizi koyabilirsiniz çenenize. Ağzınız açık ve güzel bir nefes aldınız burnunuzdan. Ondan sonra tamamen verin ve ciğerinizi itin. Hıy diye itin. Ve en son gittiği yerden sonra karın kaslarınızı kullanarak bir tık daha itin.
1: İtin.
0: Tamamen boşaltın. O Covid'den, egzozdan, bilmem neden, o kalan bütün kötü parçacıkları bırakın gitsin. Bırakın gitsin, oksijene yer açılsın, tertemiz mis gibi ciğerleriniz olsun. Tekrar yapıyoruz, sadece 3 kere yapacağız arka arkaya. Nefes aldık, ağızlarımızı kocaman açtık ve itiyoruz. O zaman sen böyle gülmekten katılınca böyle oluyor ya, artık nefes alamıyorsunuz, o hale gelmek lazım. Nefes aldık. Ellerinizi pençe şeklinde yapabilirsiniz. Ondan aslan nefesi deniyor. Çocuklara özellikle anlatırken daha kolay oluyor böyle. diye atlayacağız diye. O yüzden aslan nefesi adı. Nefes aldık. Hızla tamamen veriyoruz. Biraz daha. Süpersiniz. Son bir kez aldık. Bu da programımızın neredeyse sonu. Derin nefes. Ağzımızı açtık. Ciğerimizi sonuna kadar zorluyoruz. Gitsin o pislikler. Ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver. İt. Süper. Nefes alın. Hayatın size yeni şeyler öğrettiği, yeni bir dünyanın ufacık değişikliklerle mümkün olabildiğini gösterdiği bir zaman olsun.
1: Yepyeni fikirlerin, yepyeni bir düşüncenin, yepyeni bir yaşamın olduğu bir dünya olsun.
0: Öyle. O yüzden bugün biraz daha sakin bir programımız vardı. Nefes üzerine konuştuk ve çok temel, minicik nefes teknikleri gösterdik. Tekrar söylüyorum, bu bir nefes terapisi değil. Bunlar güvenli bir şekilde evde kendiniz yapabilirsiniz. Teknikler. Lütfen her gün 3 dakikacığınızı kendiniz için bunlara verin. Bazıları dediğim gibi sırada beklerken bile yapılabiliyor. Şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz. Hangisini daha çok beğendiyseniz onu yaparak bu programı kapatıyoruz.
1: Bize de yazın lütfen. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Lütfen bunu böyle 40 gün boyunca, yani kendinize bir hedef koyun, bir hafta.
1: Kararlı bir şekilde.
0: 21 gün, 40 gün. 21 gün beyninizin bir şeye alışma süresi, o yüzden 21. Kendinize hedef koyun ve her gün 3 dakika yapın. 1 dakika mı yapabiliyorsunuz? 1 dakika. Ama her gün aynı şekilde o 1 dakikayı yapmak önemli olan. Hayatın size nefes aldırdığı bir zaman olsun. Radyo Light'taydınız. Başka bir dünyadaydınız.
1: Başka bir dünyada.
0: Şimdi güzel bir şarkıyla ve ufak sizin yaptığınız, istediğinizi yapabilirsiniz. Hangisini daha çok beğendiyseniz nefes tekniğiyle veda ediyoruz. Başka bir dünyanın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Nisan'dan ve Gamze'den.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 5. Bölüm. Havuzdaki kötürüm iyileştiriliyor.
1: İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Beytesda denilen 5 eyvanlı bir havuz vardı. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca "İyi olmak ister misin?" diye sordu. Hasta şöyle yanıt verdi. "Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor." İsa ona "Kalk, şilteni topla ve yürü." dedi. Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat günüydü. Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama "Bugün Şabat günü" dediler. "Şilteni toplaman yasaktır." Ama adam onlara şöyle yanıt verdi. "Beni iyileştiren kişi bana şilteni topla ve yürü dedi." "Sana şilteni topla ve yürü diyen adam kim?" diye sordular. İyileşen adam ise onun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı. İsa da çekilip gitmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. "Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin" dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. "Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum." İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı.
0: Oğlun yetkisi.
1: İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz. Bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz. Ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor. Geldi bile. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o İnsanoğludur. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.
0: İsa'ya tanıklık edenler.
1: Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır. Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz. Ama benim için tanıklık eden başka biri vardı. Onun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. Siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz. O da gerçeğe tanıklık etti. İnsanın tanıklığını kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum. Yahya yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz. Ama benim Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için babanın bana verdiği işler, şu yaptığım işler beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor. Beni gönderen baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz ne de şeklini gördünüz. Onun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum. Ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Ben babamın adına geldim. Ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Babanın önünde sizi suçlayacağım sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?
0: 6. bölüm. İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: Bundan sonra İsa Celil'e Taberiye Gölü'nün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a "Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?" diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. "Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez." Öğrencilerinden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas İsa'ya dedi ki, "Burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?" İsa, "Halkı yere oturtun," dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, "Arta kalan parçaları toplayın. Hiçbir şey ziyan olmasın," dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce "Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur," dedi. İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi.
0: İsa su üstünde yürüyor.
1: Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernahum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 3 mil kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa, "Korkmayın, benim," dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalan halk, önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Taberiye'den başka tekneler geldi. Halk, İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce teknelere binerek Kefernahum'a İsa'yı aramaya gitti. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman, "Rabbi, buraya ne zaman geldin?" diye sordular.
0: Yaşam ekmeği.
1: İsa şöyle yanıt verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir." Onlar da şunu sordular. "Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?" İsa, "Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir," diye yanıt verdi. Bunun üzerine, "Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın?" dediler. "Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi." İsa onlara dedi ki, "Size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir." Onlar da, "Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver," dediler. İsa, "Yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Ama ben size dedim ki, beni gördünüz yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. Yusuf oğlu İsa değil mi bu diyorlardı. Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim diyor. İsa aranızda söylenmeyin dedi. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler, bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler, oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. İsa bu sözleri Kefernahum'da Havra'da öğretirken söyledi.
0: Birçok kişi İsa'yı terk ediyor.
1: Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, bu söz çok çetin, kim kabul edebilir dediler. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz? Yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu. Sizlere babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur dedi. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Simon Petrus şu yanıtı verdi. Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. İsa onlara şu karşılığı verdi. Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblistir. Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda 12'lerden biri olduğu halde İsa'ya ihanet edecekti.
0: 7. bölüm. İsa Yeruşalim'e gidiyor.
1: Bundan sonra İsa Celile'de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer onu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. Yahudilerin çardak bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona "Buradan ayrıl, Yahudiye'ye git." dediler. Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İsa onlara, benim zamanım daha gelmedi dedi. Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez. Ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı. İsa bu sözleri söyleyip Celil'e de kaldı. Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti. Yahudi yetkililer onu bayram sırasında arıyor, o nerede diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları iyi adamdır, bazıları da hayır tam tersine halkı saptırıyor diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. Yahudiler şaşırdılar. Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir dediler. İsa onlara benim öğretim benim değil, beni gönderenindir diye karşılık verdi. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister. Ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve onda haksızlık yoktur. Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz? Kalabalık, cin çarpmış seni dedi. Seni öldürmek isteyen kim? İsa, ben bir mucize yaptım, hepiniz şaşkına döndünüz diye yanıt verdi. Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Şabat günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın. Yargınız adil olsun.
0: İsa Mesih midir?
1: Yeruşalimlilerin bazıları öldürmek istedikleri adam bu değil mi diyorlardı. Bakın açıkça konuşuyor. Ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek. O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi. Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçekti. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi. Bunun üzerine onu yakalamak istediler ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise ona iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa, kısa bir süre daha sizinleyim dedi. Sonra beni gönderene gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz. Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine bu adam nereye gidecek de biz onu bulamayacağız dediler. Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi öğretecek? Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz diyor. Ne demek istiyor? Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince gerçekten beklediğimiz peygamber budur dediler. Bazıları da bu Mesih'tir diyorlardı. Başkaları ise olamaz. Mesih Celile'den mi gelecek dediler. Kutsal yazıda Mesih Davut'un soyundan Davut'un yaşadığı Betlehem kentinden gelecek denmemiş midir? Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
4: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
3: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
4: Hiç şüphem yok.
3: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: Radio Light.
10: 103.6.
9: 103.6 FM.
10: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

Yes, Lord.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: lift up your name, Father God, and we bless you, O God.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: 103.6 FM
1: 103.6
2: Radio Light
3: Psalms 1 verses 1 through 3.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.